0: قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ
1: Şuayb dedi ki, ey kavmim, bana karşı gelmeniz sakın sizi Nuh kavminin veya Hud kavminin yahut da Salih kavminin başlarına gelen felaketin bir benzerine uğratmasın. Lut kavmi sizden uzak değildir.

0: Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. Sonra da tövbe edip ona yönelin. Doğrusu benim Rabbim çok merhamet eder ve çok sever.
1: قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ ف۪ينَا ضَعِيفًا وَإِنَّا لَنَرَاكَ ف۪ينَا ضَعِيفًا وَلَوْ لَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَز۪يزٍ
0: Kavmi Şuayb'a, ey Şuayb, senin söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz ve seni aramızda zayıf bir kimse olarak görüyoruz. Eğer taraftarın olmasaydı, seni mutlaka taşlar öldürürdük. Senin bize göre bir itibarın da yoktur, dediler.
1: قَالَ يَا قَوْمِ اَرَهْطِي اَعَزُّ عَلَيْكُمْ
0: olarak görüyoruz. Eğer taraftarın olmasaydı, seni mutlaka taşlar öldürürdük. Senin bize göre bir itibarın da yoktur, dediler.
1: قَالَ

Şuayb dedi ki, ey kavmim, benim taraftarlarım size göre Allah'tan daha mı üstün ki onu arkanıza atıp sırt çevirdiniz? Şüphesiz ki benim Rabbim sizin yaptıklarınızı ilmiyle kuşatmıştır.

Ey kavmim, olduğunuz yerde yapacağınızı yapın. Doğrusu ben de yapacağım. Başına geleni rezil edecek azabın kime geleceğini ve kimin yalancı olduğunu yakında anlayacaksınız. Gözleyin bakalım. Ben de sizinle beraber gözlüyorum.

Azap emrimiz gelince Şuayb'ı ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Haksızlık edenleri korkunç bir gürültü yakaladı. Sanki içinde hiç oturmamışlar gibi yurtlarında dizüstü yığılıp kaldılar. İyi bilin ki Semud kavminin Allah'ın rahmetinden uzaklaştığı gibi Medyen halkı da uzaklaşıp gitti.

0: أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد.
1: Andolsun ki biz Musa'yı da Firavun ve ileri gelen adamlarına ayetlerimizle ve açık bir delille peygamber olarak gönderdik. Fakat o insanlar Firavun'un emrine uydular. Oysa Firavun'un emri doğruya götürücü değildi. Yakadu.

0: Firavun kıyamet günü kavminin önüne geçer ve onları ateşe götürür. Varacakları yer ne kötü bir yerdir.
1: وَاُتْبِعُوا ف۪ي هَذِه۪ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودِ
0: Onlar bu dünyada da kıyamet gününde de lanete uğradılar. Yapılan bu yardım ne kötü bir yardımdır.

Ey Muhammed, bu sana anlattıklarımız memleketlerin haberlerinden bazılarıdır. Onlardan bir kısmı hala ayaktadır. Bir kısmı da silinip gitmiştir.

0: هُمْ غَيْرَ تَتْبِيبِ
1: Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmettiler. Rabbinin azap emri gelince Allah'ı bırakıp da taptıkları ilahları kendilerine hiçbir fayda sağlamadı. Ve onların ziyanlarını arttırmaktan başka bir işe yaramadı.
0: وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ اِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ اِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ
1: Rabbin memleketlerin zalim halkını yakaladığı zaman onun yakalaması böyle olur. Şüphesiz ki onun yakalaması acı ve şiddetlidir.
0: اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ
1: Şüphesiz ki bunda ahiret azabından korkanlar için mutlaka bir ibret vardır. Bu insanların toplanacağı bir gündür ve bu herkesin göreceği bir gündür.
0: وَمَا نُؤَخِّرُهُ اِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ
1: Biz o günü ancak sayılı bir süreye kadar erteliyoruz.
0: يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ
1: O gün geldiği zaman Allah'ın izni olmadan hiç kimse konuşamaz. Onlardan bir kısmı bedbaht, bir kısmı da mutludur.
0: فَأَمَّا الَّذ۪ينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ ف۪يهَا زَف۪يرٌ وَشَه۪يقٌ
1: Bedbaht olanlar ateştedirler. Onların orada iniltili bir soluk alışverişleri vardır.
0: خَالِد۪ينَ ف۪يهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ

Onlar gökler ve yer durdukça orada ebedi olarak kalacaklardır. Ancak Rabbinin çıkarmayı diledikleri başka. Çünkü Rabbin her istediğini yapar.

0: Mutlu olanlara gelince, onlar cennettedirler. Gökler ve yer durdukça, onlar da orada ebedi olarak kalacaklardır. Ancak Rabbinin girmeden azap etmeyi diledikleri başka. Bu onlara sonsuz bir lütuftur.
1: فَلَا

Ey Muhammed! Şu putperestlerin taptıklarının batıl olduğundan hiç şüpheye düşme. Onlar da daha önce babalarının taptığı gibi tapıyorlar. Şüphesiz ki biz onlara azaptan paylarını eksiksiz olarak vereceğiz.

0: رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ
1: Andolsun ki biz Musa'ya kitap vermiştik. Fakat onda ayrılığa düştüler. Eğer daha önce Rabbinin bir sözü geçmeseydi, elbette aralarında hüküm verilmiş olurdu.
0: وَإِنَّهُمْ

0: Haksızlık yapanlara meyletmeyin. Yoksa ateş size de dokunur. Sizin Allah'tan başka hiçbir dostunuz yoktur. Sonra size yardım edilmez.
1: وَاَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبَنَ السَّيِّئَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ
0: Ey Muhammed! Gündüzün iki ucunda ve gecenin gündüze yakın vaktinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu ibret alanlar için bir öğüttür.
1: وَاصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِينَ
0: Sabret. Çünkü Allah iyilik yapanların mükafatını zayi etmez.
1: فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مَا اُتْرِفُوا ف۪يهِ وَكَانُوا مُجَرِم۪ينَ
0: Sizden önceki nesillerin ileri gelenleri yeryüzünde bozgunculuğu men etmeli değil miydiler? Ancak onlardan kendilerini kurtardığımız pek az kimse bunu yaptı. Haksızlık yapanlarsa kendilerine verilen refahın peşine düştüler ve suç işleyen kimseler oldular.
1: وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ
0: Yoksa Rabbin halkı ıslah edici kimselerken o memleketleri haksız yere helak edecek değildi.

0: وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
1: Eğer Rabbin dileseydi, insanları bir tek ümmet yapardı. Fakat onlar ihtilaf edip duruyorlar. Ancak Rabbinin merhamet ettiği kimseler hariç. Zaten Allah onları bu merhamet için yaratmıştır. Rabbinin andolsun ki ben cehennemi hep insanlar ve cinlerle dolduracağım sözü tam olarak yerine gelmiştir.

Ey Muhammed! Peygamberlerin haberlerinden kendisiyle senin kalbini pekiştirip teskin edeceğimiz her kıssayı sana anlatıyoruz. Bu haberlerde sana gerçek, müminlere de bir öğüt ve hatırlatma gelmiştir.

0: İman etmeyenlere de ki, olduğunuz yerde yapacağınızı yapın. Şüphesiz ki biz de yapacağız. Bekleyin. Gerçekten biz de bekleyeceğiz.
1: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
0: Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Bütün işler yalnız O'na döndürülecektir. Öyleyse O'na kulluk et ve O'na güven. Rabbin sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Yusuf Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 111 ayettir. Bu surede başından sonuna kadar Yusuf peygamberin kıssası anlatıldığı için bu adı almıştır. Kur'an-ı Kerim'de baştan başa bir konuyu anlatan tek suredir.
1: Bismillah.

0: Ra. Bunlar apaçık bir kitabın ayetleridir.
1: İnne enzelnahu Kur'anen Arabiyyen leallekum ta'kilun.
0: Gerçekten biz onu anlayasınız diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik.
1: Nahnu nakussu aleyke ehsenel kasasi.

0: Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle kıssaların en güzelini sana anlatıyoruz. Halbuki sen daha önce bunlardan habersiz olanlardandın.
1: اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَب۪يهِ يَا اَبَتِ اِنِّي رَأَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرِ اِنِّي رَأَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِد۪ينَ
0: Yusuf babasına, ey babacığım, gerçekten ben rüyamda 11 yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana secde ediyorlardı, demişti.
1: قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقَصُصْ رُؤْيَاكَ

0: mubin.
1: Babası dedi ki, yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Yoksa sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanlar için apaçık bir düşmandır.

0: İnne rabbeke alimun hakim.
1: Böylece Rabbin seni seçecek ve sana rüyada görülen olayların yorumunu öğretecek. Daha önce büyük babaların İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi sana da Yakup soyuna da nimetini tamamlayacak. Çünkü Rabbin her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ
1: Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinde onların haberlerini soranlar için nice ibretler vardır.
0: اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَب۪ينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّ أَبَانَا لَف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينَ اُقَتُلُوا يُوسُفَ اَوِ طَرَحُوهُ اَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَب۪يكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِح۪ينَ
1: Hani kardeşleri şöyle demişlerdi. Yusuf ve ana baba bir kardeşi babamıza bizden daha sevimlidir. Oysa biz kalabalık bir topluluğuz. Gerçekten babamız açık bir şaşkınlık içindedir. Yusuf'u öldürün veya onu bir yere atın ki babanızın yüzü yalnız size dönsün. Siz de bundan sonra salih bir topluluk olursunuz.
0: قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقَتُلُوا يُوسُفَ

0: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.
1: Onlar dediler ki, ey babamız, sana ne oldu da Yusuf'u bize güvenmiyorsun? Oysa ki biz onun için iyilik isteyen kimseleriz. Yarın onu da bizimle beraber gönder de geçsin, oynasın. Biz onu mutlaka koruruz.
0: قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون.
1: Yakup, onu götürmeniz beni mutlaka üzer. Siz ondan habersizken kendisini bir kurdun yemesinden korkarım dedi.
0: قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.
1: Onlar andolsun ki biz kalabalık bir toplulukken eğer onu kurt yerse o zaman biz gerçekten zarara uğrayan aciz kimseler sayılırız dediler.
0: فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
1: Onu götürüp kuyunun dibine atmaya karar verdikleri zaman biz Yusuf'a andolsun ki sen onlar farkına varmadan bu işlerini kendilerine haber vereceksin diye vahyettik.
0: وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ.
1: Akşamleyin ağlaya ağlaya babalarına geldiler.
0: قَالُوا

0: Babalarına, ey babamız, biz yarışmaya gitmiştik. Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Onu kurt yedi ama biz her ne kadar doğru söylesek de sen bize inanmazsın dediler.
1: وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ
0: Yusuf'un gömleğinin üstünde yalancıktan bir kan getirdiler. Yakup, bilakis sizi nefsiniz kötü bir iş yapmaya sürüklemiştir. Artık bana gereken güzel bir sabırdır. Sizin anlattıklarınıza karşı ancak Allah'tan yardım istenir dedi.

0: وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون.
1: Bir kervan geldi. Sucularını kuyuya gönderdiler. O da kovasını kuyuya saldı. Müjde, işte bir oğlan dedi. Onu bir ticaret malı olarak gizlediler. Oysa Allah onların yaptıklarını çok iyi biliyordu.
0: وَشَرَوْا

0: Yusuf'u düşük bir fiyatla birkaç dirheme sattılar. Onlar Yusuf'a değer vermiyorlardı.
1: وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ

0: Onu Mısır'da satın alan kimse karısına ona iyi bak, belki bize faydası olur. Yahut da onu evlat ediniriz dedi. Biz böylece Yusuf'u adaletli olsun ve kendisine rüyada görülen olayların yorumunu öğretelim diye o yere yerleştirdik. Allah işine hakimdir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
1: وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجَزِ الْمُحْسِنِينَ
0: Yusuf rüştüne erince ona hikmet ve ilim verdik. İşte biz iyilik yapanları böylece mükafatlandırırız.

Evinde bulunduğu kadın Yusuf'u kendisine çağırdı. Kapıları kilitledi ve hadi gelsene dedi. Yusuf, kötülükten Allah'a sığınırım. Doğrusu benim efendim olan kocan bana iyi baktı. Haksızlık yapanlar asla kurtuluşa eremezler dedi.

Andolsun ki kadın onu arzu etmişti. Eğer Rabbinin bir delilini görmeseydi Yusuf da onu isteyecekti. Fakat ondan kötülüğü ve hayasızlığı böylece geri çevirdik. Çünkü o bizim çok samimi ve ihlaslı kullarımızdandır.

0: يَسَأُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ اَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
1: İkisi de kapıya doğru koştular. Kadın, Yusuf'un gömleğini arkadan çekip yırttı. Kapının önünde kadının beyiyle karşılaştılar. Kadın bu defa, senin ailene bir kötülük yapmak isteyen kimsenin cezası ancak hapsedilmek veya can yakıcı bir azap olmalıdır dedi.

0: فكذبت وهو من الصادقين.
1: يوسف beni kendisine çağıran odur dedi. Kadının ailesinden bir şahit de şöyle şahitlik etti. Eğer Yusuf'un gömleği önden yırtılmış ise kadın doğru söylemiştir. Yusuf da yalancılardandır. Yok eğer onun gömleği arkadan yırtılmış ise kadın yalan söylemiştir. Yusuf ise doğru söyleyenlerdendir.

0: Kadının kocası Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce karısına, "Doğrusu bu siz kadınların tuzağındandır. Şüphesiz ki sizin tuzağınız büyüktür," dedi.
1: Yusuf

0: Yusuf'a da, Yusuf, sen bundan vazgeç, dedi. Karısına dönerek, sen de günahının bağışlanmasını dile. Çünkü sen günah işleyenlerden oldun, dedi.
1: وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَد۪ينَةِ اِمْرَأَةُ الْعَز۪يزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدَ شَغَفَهَا حُبَّا inna lanaraha fi dalalin mubin.
0: Şehirde bir takım kadınlar vezirin

0: Vezirin karısı onların kendisini dile düşürme tuzaklarını duyunca onlara haber gönderip davet etti. Onlar için koltuklar hazırladı. Onların her birine birer bıçak verdi. Kadınlar meyveleri soyarken Yusuf'a karşılarına çık dedi. Kadınlar onu görünce kendisini büyük bir varlık saydılar ve şaşkınlıkla ellerini kestiler. Haşa, Allah için bu insan değildir. Bu ancak çok güzel bir melektir dediler.
1: قَالَتْ فَذَٰلِكُنَّ الَّذ۪ي لُمْتُنَّن۪ي ف۪يهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمْ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَمْ مِنَ الصَّاغِر۪ينَ
0: Vezirin karısı, işte hakkında beni kınadığınız delikanlı budur. Andolsun ki ben onun olmak istedim. Fakat o iffetli davranıp çekindi. Eğer kendisine emrettiğimi yapmazsa mutlaka hapsedilecek ve küçümsenenlerden olacaktır dedi.

0: تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين.
1: Yusuf, ey Rabbim, hapis bana göre onların beni davet ettikleri şeyi yapmaktan daha iyidir. Eğer onların tuzağını benden uzaklaştırmazsan, ben de onlara meyleder, cahillerden olurum dedi.
0: فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
1: Rabbi onun duasını kabul etti ve kadınların tuzağını kendisinden uzaklaştırdı. Çünkü o her şeyi işitir ve bilir.
0: ثُمَّ بَدَى لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُ الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينَ
1: Sonra kadının taraftarları, Yusuf'un suçsuzluğuna dair delilleri gördükleri halde, yine onu bir süre hapsetmek kendilerine uygun geldi.
0: وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجَنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا اِنِّي اَرَانِي اَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ اِنِّي اَرَانِي اَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهِ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ
1: Onunla beraber hapse iki delikanlı daha girdi. Onlardan biri, ben rüyamda şarap sıktığımı görüyorum dedi. Diğeri, ben de başımın üzerinde kuşların yediği bir ekmek taşıdığımı görüyorum dedi. Bu gördüklerimizin tabirini bize haber ver. Doğrusu biz seni iyilik yapanlardan görüyoruz dediler.
0: قَالَ لَا

Yusuf dedi ki, size rızık olarak verilen yemek henüz size gelmeden onun tabirini size bildiririm. Bu Rabbimin bana öğrettiği bilgilerdendir. Ben Allah'a inanmayan ve ahireti de inkar eden bir kavmin dinini terk ettim.

0: Babalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız bize yakışmaz. Bu Allah'ın bize ve bütün insanlara bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler.
1: Ya sahibeyis sicni erbabun muteferrikun hayrun emillahul vahidul kahhar.
0: Ey hapis arkadaşlarım! Ayrı ayrı uydurma Rabler mi daha iyidir, yoksa her şeye hakim ve kahredici olan tek Allah mı?

0: Allah'ı bırakıp da taptıklarınız ancak sizin ve babalarınızın adlandırdığı bir takım put isimleridir. Onların gerçekliği hakkında Allah hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm vermek yalnız Allah'a mahsustur. O yalnız kendisine kulluk yapmanızı emretmiştir. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
1: Ya sahibeyis sicni emme ahadukuma feyeski rabbehu khamra ve emmel âkharu feyuslebu feteekulu attayru min râsih. قُضِيَ الْاَمْرُ الَّذ۪ي ف۪يهِ تَسْتَفْتِيَانِ
0: Ey hapis arkadaşlarım! Rüyanızın tabirine gelince, biriniz efendisine şarap sunacak, diğeriniz ise asılacak ve kuşlar onun başından yiyecektir. Sorduğunuz iş böylece kesin hükme bağlanmıştır.

0: فلبث في السجن بضع سنين.
1: Yusuf o ikisinden kurtulacağını sandığı kimseye beni efendinin yanında an, suçsuzluğumu hatırlat dedi. Fakat şeytan ona efendisini hatırlatmayı unutturdu. Bu yüzden Yusuf birkaç yıl daha hapiste kaldı.

0: burun.
1: Hükümdar, ben rüyamda 7 semiz inek görüyorum. Bunları 7 zayıf inek yiyor. Yine 7 yeşil başak ve 7 de kuru başak görüyorum. Ey ileri gelenler, eğer rüya tabir ediyorsanız bu rüyamı bana açıklayın dedi.
0: Kalu edvâtu ahlâmin ve mâ nahnu bite'vîlil ahlâmi bi'âlimîn.
1: Onlar, bunlar bir takım karışık rüyalardır. Biz böyle karışık rüyaların tabirini bilmeyiz dediler.
0: وَقَالَ الَّذ۪ي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ اَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِتَأْو۪يلِهِ فَاَرْسِلُونَ
1: Hapisteki iki kişiden kurtulan uzun bir zamandan sonra Yusuf'u hatırladı ve ben size rüyanın tabirini haber vereceğim. Hele beni hapishaneye gönderin dedi.
0: يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات

0: Hapishaneye varınca, "Ey doğru sözlü Yusuf, rüyada 7 semiz ineği, 7 zayıf ineğin yemesi, 7 yeşil başak, 7 de kuru başak görülmesi hakkında bize bir yorum getir. Umarım ki ben insanların yanına döner, anlatırım da onlar da bilirler," dedi.
1: "Bâle tezra'u

0: تَأْكُلُونَ
1: Yusuf dedi ki, 7 yıl adetiniz üzere ekin ekeceksiniz. Biçtiğiniz ekini yiyeceğiniz az bir kısmı hariç başağında bırakın.
0: ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ
1: Sonra 7 kurak yıl gelecek ve sakladığınız az bir miktarın dışında o yıllar için önceden biriktirdiğiniz mahsulleri yiyip bitirecektir.

0: Sonra bunun ardından insanların bol yağmur göreceği bir yıl gelecek. O zaman meyveleri sıkıp hayvanları sağacaklar.
1: Ve قال

0: Hükümdar, onu bana getirin dedi. Kendisine elçi gelince Yusuf, efendine dön ve ellerini kesen kadınların hali neydi diye ona sor. Şüphesiz ki benim Rabbim o kadınların tuzaklarını çok iyi bilir dedi.
1: قَالَ مَا خَطَبُكُنَّ اِذْ رَاوَتْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ
0: Hükümdar kadınlara, Yusuf'un olmak istediğiniz zaman durumunuz neydi diye sordu. Onlar, haşa, Allah için biz ondan hiçbir kötülük görmedik, dediler. Vezirin karısı da, işte şimdi gerçek ortaya çıktı. Onun olmak isteyen bendim. Şüphesiz ki o doğru sözlü kimselerdendir dedi.
1: ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْد۪ي كَيْدَ الْخَائِن۪ينَ
0: Yusuf dedi ki, benim böyle yapmam, hükümdarın benim vezire gıyabında hainlik etmediğimi ve hainlerin tuzaklarını Allah'ın başarıya ulaştırmayacağını bilmesi içindi.
1: Sadakallahu l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyorum. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren ey sadık yüreklerin dostu. Beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Yüreğim dostluğunu kaldıramaz. Ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü artır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorlukları mı, insanları mı, üzerime gelen günah ve belaları mı? Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni sevelim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin. Kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim. Elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi.
Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Ankara-Konya yolunun 39-42. kilometreleri, Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. kilometreleri, Kızılkaya-Korkuteli-Antalya yolunun 31-35. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Reklam.
2: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
3: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve yüzleri, yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Asu senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Güncele kılçık hocam.
5: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481. Veni Vidi Göz.
8: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçükbaş Karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır korumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi
9: gelecek. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
10: Reklam.
11: Radyo 7.
12: Okul, sınav ve başarı için Arjavit Focus tüm ileriyi düşünenlerin yanında. Arjavit Focus, Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı sunar.
13: Arjavit, Arjavit, hep ileri git.
14: Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye Türkiye radyolarının parlayan yıldızına hoş geldiniz ve Radyo 7'nin nevi şahsına münhasır yayınına Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha da iyi ki geldiniz. Perşembe sabahındayız, 14 Mayıs 2026'da. Hicri takvimle 27 Zilkade 1447'de canım ülkemin saati 7'yi 5 hatta 6 dakika geçiyor ve çok şükür yeniden beraberiz. Ben Mehmet Can, sizleri saygıyla selamlıyorum. Hepinize hayırlı, huzurlu, sağlıklı, afiyetli bir günü diliyorum. Nasılsınız? Allah hepinize iyilik versin. İstanbul'da termometreler 15-16 dereceyi gösteriyor. Birkaç gün öncesine göre serince sayılabilecek bir sabahtayız. Kardeşim Furkan'ın selamı var. 0507-977-0101 hatırlatalım abi diyor. İlk 30 dakikadaki ilk mesaj için. Hay hay, kent trafiğinde şu anda %35'i görüyoruz. Bunu da söyledikten sonra duamızı ediyoruz. Sonra yolumuza çıkıyoruz. Ya Rabbi, nimetlerinin her biri için sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Allah'ım o nimetlerin bereketini arttır. Ziyadesiyle bahşeyle, olmayanlara da nasip eyle. Ya Rabbi, iki cihan güneş efendimizin duasıyla sana hitap ediyoruz. Allah'ım, günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün suçlarımı bağışla. Ya Rabbi, ciddi ve şaka yolda yaptıklarımı, yanlışlıkla ve bilerek işlediğim günahlarımı affeyle. Bütün bu kusurların bende bulunduğunu ben itiraf ederim. Ve Allah'ım, şimdiye kadar yaptığım bundan sonra yapacağım, gizlediğim, açığa vurduğum, ölçüsüz bir şekilde işlediğim, benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle. Öne geçiren de sensin, geride bırakan da sensin, senden başka ilah yoktur dedik, amin diye de ekledik ve artık buyurunuz başladık.
11: 7 gün 7 sabah.
15: Basından başlıklar.
14: Trabzon finale yükseldi. Trabzonspor Muçi'nin 90+2'de attığı golle Gençler Birliği'ni saf dışı bıraktı. Türkiye Kupası'na Konyaspor'un rakibi oldu. Konyaspor, Trabzonspor Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecekler. Tarihi ise 22 Mayıs. Bordo Mavili ekibi de şimdiden kutluyoruz. Başarılar diliyoruz. Tıpkı Yeşil Beyazlı ekibi kutlayıp başarılar dilediğimiz gibi. Konya Trabzon mücadelesi dikkat çekici olacak. Şimdi hayran gibi yaklaştı ve saldırdı. Galatasaray'ın yıldızına yumruk atan saldırgan tutuklandı sevgili dinleyiciler. Lucas Torreira'ya düzenlendi o saldırı biliyorsunuz. Saldırgan Yusuf Yıldırım sosyal medyadan iletişimde olduğu kadınla yemek yediği için Torreira'yı vurduğunu söylüyor ya da Torreira'ya vurduğunu söylüyor. Tutuklu. Yargılaması devam edecek. Bayramda trenlere 18 bin ek koltuk Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'nun verdiği bilgi Kurban Bayramı dolayısıyla artacak yolcu talebinin karşılanabilmesi için trenlerde toplam 18.644 kişilik ek kapasite oluşturulacağını söyledi Ulaştırma Bakanı. Türk dünyasında güçlü bir birlik. Başkan Erdoğan Kazakistan'da biliyorsunuz. Erdoğan Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ile Türk Devletleri Zirvesi'ne katılacak. Erdoğan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan Türkistan şehrinde yapay zeka ve dijital kalkınma temasıyla toplanan Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi gayri resmi zirvesine de iştirak edecek. Eurovizyon'da katile protesto geldi. Avusturya'daki Eurovizyon şarkı yarışmasında yarı finalde İsrailli Noam Betan sahneye çıktı. Yoğun yuhalama ve protestolarla karşılaştı. Ne bekliyorlardı acaba? Alkış, hayranlık, imza falan mı bekliyorlardı? Sen katil bir uygulayıcının katil bir temsilcisisin ve doğal olarak bütün bu protestolardan, insan hakları ihlalinden, soykırımdan dolayı nasibini alacaksın. Eurovizyon şarkı yarışmasında da olacaksın, sokakta da olsa alacaksın, bilim dünyasında, sanat edebiyat dünyasında da olsan da alacaksın, akademik dünyada da, siyaset dünyasında olsan da alacaksın. Arşivler bunu yazdı, hafızalara kazındı, bitti o mağdur, mazlum propaganda dönemi, bitti. Artık katil vasfınla anılacaksın, öylesin çünkü. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Alo Özgür sancısı, Genel Başkan Özgür Özel'in gidişata itiraz edip CHP ile yollarını ayıran belediye başkanlarına yönelik telefonları ve yeni yeni ekler. Göle Belediyesi'nin eski başkanına, daha doğrusu eşine Mürüvvet Burak'a, Budak'a telefon açmış Özgür Özel. Senin kocan erkek gibi dik durmadı demiş. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a telefona açmış ve sen gerçek bir hırsızsın demiş. Küfürlü bir bölüm var, orayı tabii okuyamayacağım. Git alçak köpek demiş. Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal'a telefon açmış. Eşini boşa, parti arkanda, affetmem için yalvaracaksın ifadeleri de Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına ait. Bu arada Burcu Köksal gece yarısı ne yazacağı belli olmuyordu. Boşan dışında o kadar çok mesajı var ki diyor CHP'nin genel başkanı için. Ne mesajı var efendim? Kamuoyu öğrensin. En azından hukuk tarafı işin bunu öğrensin ve daha yakından tanıma imkanı olsun. Tarihi ziyaret. Trump, İsrail'in İran'a saldırıyla başlayan savaşın kırılgan ateşkes sürecinde ülkesinin en büyük stratejik rakibi Çin'e bir ziyarette bulunuyor. Yanında da 9 yıl sonra gittiği Çin'de, yanında da Dışişleri Savunma Bakanları'nın yanı sıra Tesla'nın, Apple'ın, Nvidia'nın, Boeing'in, Qualcomm'un 17 dev Amerikan şirketinin CEO'su ve üst düzey yöneticileri yer alıyor. Ticari bir saldırıdan, adeta çıkarmadan bahsediyoruz. Trump'ın yaptığı, bugün de temasları sürecek. Bir norovirüsümüz eksikti. Fransa'nın Bordo limanında demirli kruvaziyer gemisinde bir yolcu norovirüsten öldü. Gemideki 1700 kişinin karantina altında olduğu ifade ediliyor. Dronlar caydırıcı güç. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Belçika Kraliçesi Matilde'ye yaptığı sunumda yeterince drone üretirseniz eğer kimse size saldıramaz dedi. Milliyet gazetesinde neler var? Salah yeşil ışık yaktı. Mısır basını yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın Fenerbahçe'nin 20 milyon avro maaş üzerinden 3 yıllık teklifine evet dediğini iddia ediyor. Bu gelişme Sarı Lacivertli camiayı heyecanlandırırken Muhammed Salah'ın Dünya Kupası'na kadar son kararını vermesi bekleniyor. Bu Fenerbahçeliler için iyi haber tabii. Peki diğer haberler, bütün haberler iyi değil. Bakanlık el koydu. 13 yaşındaki kız çocuğuna zincirleme istismar. Bartın'da 1,5 yıl boyunca onlarca kişinin istismar ettiği 13 yaşındaki çocuğa sahip çıkan Aile Bakanlığı açılan davaya da müdahil oldu. Soruşturmada mağdurun annesiyle aralarında çocuk yaştaki zanlıların da bulunduğu tam 33 kişi tutuklandı sevgili dinleyiciler. Anne anne değil. İşin içindekiler zaten insan değil, insan evladı değil. Yazışmalar var, bakanlığın sahip çıkışı var. 13 yaşındaki çocuk. Okuyamayacağımız yönleri, yanları, tarafları var. Söylemekten imtina edeceğimiz, hicap duyacağımız yanları, yönleri var. Uygulamada hiçbir beis görmemişler. İcrada hiçbir beis görmemişler. Yazıklar olsun. Öyle diyeyim, öyle anlatayım durumu size. Kıbrıslı Türk, İngiltere'de devlet bakanı. İngiltere Kralı 3. Charles, Başbakan Starmer'ı istifaya çağırdı ve görevini bırakan devlet bakanlarının yerine atanan yeni isimleri onayladı. Atananlar arasında Kıbrıs Türk'ü Nesil Çalışkan da yer alıyor sevgili dinleyiciler. Nesil Çalışkan haberini yaparken Cem Özdemir insanın aklına geliyor. Uyguladığı politikalar, kurduğu cümleler, Türkiye ve coğrafyası için sarf ettikleri, düşündükleri falan da akla geliyor. O da eyalet başbakanı oldu. Nasıl? Yeşillerin adayı Cem Özdemir, Baden-Württemberg eyalet parlamentosunda yapılan oylamada Almanya'nın Türkiye kökenli ilk eyalet başbakanı seçildi. Çok özel bir şey görmüşler Cem Özdemir'de, belli. Yeni Akit gazetesinde neler var? İsrail zindanları işkence üssü. Soykırımcı İsrail hapse attığı Filistinlilere karşı insan haklarını tamamen askıya almış durumda. Hapishaneler adeta bir işkence ve cinsel istismar üssüne dönüşmüş durumda. Şaşıran sanıyoruz ki yoktur efendim, ne burada ne de dünyanın herhangi bir yerinde. Katil İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın farklı bölgelerinde toplam 7 aracı İHA'larla hedef aldı. Hizbullah ise ateşkesi sürekli ihlal eden İsrail ordusuna drone saldırılarıyla karşılık veriyor.
16: İsrail Gazze'de olduğu gibi Lübnan'da da ateşkes dinlemiyor. İşgalci güçlerin İHA'ları, sivil araçları hedef almaya başladı. İsrail ordusu 17 Nisan'daki anlaşmaya rağmen Lübnan'a yönelik hava saldırılarını artırdı. Beyrut Sayda hattındaki Şuf ilçesinde 2 saat içinde 3 araç vuruldu. Saldırıların bir diğer adresi Sur kenti oldu. Nakura yolu üzerinde seyir halindeki araçlar hedef alındı. Sayda kentinde de bir aracın sonu aynı oldu. İsrail İHA'sı tarafından fırlatılan 2 roketle yerle bir edildi. Çeşitli saldırılarda ikisi çocuk 8 kişi can verdi. İsrail'in ardı arkası kesilmeyen ihlallerini Hizbullah'tan misilleme gecikmedi. Sınır hattındaki İsrail birlikleri kamikaze dronlarıyla vuruldu. Tank, askeri araç ve buldozerlerin imha edildiği anlar yayınlandı.
14: Pentapostagma diye bir Yunan basın organı var. Ben de zaman zaman takip ederim. Neler yazılıyor, neler çiziliyor bölge ve dünya için, Türkiye için dahi gayet tabii öyle. Takibi sürdürürüm. Bence siz de müsait olduğunuzda bakın. Pentapostagma, Ankara Akdeniz'den Basra Körfezi'ne kadar jeopolitik haritayı ve güvenlik dengelerini tamamen yeniden şekillendirmesi beklenen stratejik bir hamleyle ilerliyor dedi. Türkiye'nin Pakistan, Suudi Arabistan ve Katar'la birlikte bir İslami NATO'ya katılım konusunda ileri adımlar attığını ileri sürüyor. İsmi geçen Yunan haber sitesi ve gazetesi yakından takip ediyor. Türkiye'nin ne yaptığını, ne yapabileceğini, hatta bazen de niyet okuma kabiliğinden haberlerle, yalan haberlerle olayı çok yakından takip ediyor. Yunan kamuoyunu da, Batı kamuoyunu da manipüle edercesine adeta. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İspark'ı küçülttü. Belediye iştirak şirketidir biliyorsunuz İspark. Otopark sayısı 2024 yılına göre 16 adet arttı ama kapasite 4.491 araç azaldı. 123.509'dan 119.018'e geriledi. Dahası var, zarar çıktı İspark'ta. Zarar. Neyin zararı Allah aşkına? Türkiye gazetesinde ne var? Meslek liseliğe ekstra ders yükü, diploma çıkması usta adaylarını zorluyor. Atölyede üstün başarı sergileyen usta adayı öğrenciler matematik, fen gibi dersleri geçip diploma alamadıkları için iş hayatına atılamıyor. Saçma sapan bir durum. Bu tabii eğer gerçekse. Tornada, kaynakta, üretimde hünerlerini sergileyen meslek liseliler bir türlü mezun olamıyor. Ekonomiye yön veren birçok diplomasız patronun işinin başında yetiştiği Türkiye'de pratiği güçlü gençlerin akademik engel yüzünden iş hayatına atılamaması sanayide çarkları yavaşlatıyor. Fen, fizik, kimya, biyoloji, matematik, geometri, cebir her neyse bilmek zorunda değil usta. Ha, işinin gerektirdiği kısmı evet lazımdır, lüzumludur, orayı bilecek. Ama ve lakin akademik başarısı zaten hedeflediği şey değil. Mühendis değil, hekim değil, öğretmen değil, muallim değil efendim, muallime değil. Meslek öğrenecekken matematiğe takılıyor bu çocuklar. Bu işin aklı mantığı yok, düzeltilmesi gerekiyor hem de acilen. Kazakistan'a 15 milyar dolarlık işbirliği ziyareti, Başkan Erdoğan'ın yaptığı ziyaret. Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ve Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılmak üzere Kazakistan'da. Kritik ziyarette Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve çok sayıda üst düzey yetkili de var.
16: Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik zirve için Kazakistan'a gitti. Türk dünyasının stratejik ortaklığını pekiştirmek için hazırlıklar tamamlandı. Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in daveti üzerine ziyaretini planladı. Şehrin çeşitli noktalarına Türkiye ve Kazakistan bayrakları asıldı. Resmi görüşmelerin yapılacağı alanlarda yoğun güvenlik tedbirleri alındı. Temaslarda siyasi ilişkilerin yanı sıra enerji, ulaştırma, ticaret ve savunma sanayi alanlarındaki yeni işbirliği başlıklarının ele alınması bekleniyor. Liderler ayrıca Kazakistan-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısına başkanlık edecek. Erdoğan daha sonra Tokayev'le birlikte Türkistan kentinde Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılacak. Çin ile Avrupa arasında alternatif ticaret rotası olarak değerlendirilen orta koridorda Türkiye ile Kazakistan'ın koordinasyonunun artırılması hedeflenirken, Bakü-Tiflis-Ceyhan-Bora hattı üzerinden taşınan Kazak petrol miktarının artırılması da gündemde. Ayrıca ABD-İsrail-İran savaşı, Filistin'deki son gelişmeler, Rusya-Ukrayna çatışmasının çözümüne yönelik neler yapılabileceği konuları da masaya yatırılacak. Ziyarette Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve çok sayıda bakan ve üst düzey yetkili Erdoğan'a eşlik ediyor.
14: Bir zamanlar şehrin dışında kalan Ambarlı Limanı bugün 500 bin kişi için adeta çileye dönüşmüş durumda İstanbul'da. Trafiği kesen tır kuyrukları, sabahlara kadar bitmeyen gürültü, gemilerden yayılan zehirli gazlar hayatı İstanbul'da zindan ediyor. Bölge halkı liman daha uygun bir yere neden taşınmıyor diye soruyor. Şehrin kabusu olarak tanımlanıyor Ambarlı Limanı. O bölgede yaşayanlar, bilenler iyi bilir. Barajlar doldu, şehirleri su bastı. İstanbul'da yaklaşık %72 seviye barajlardaki doluluk oranını görüyoruz. 71.89'u ama sadece İstanbul değil ki Türkiye. Türkiye 7 ayda 66 yılın en yüksek yağış seviyesine çıktı. Bazı barajlarda doluluk oranı %100'ü gördü. Ancak şiddetli yağış ve eriyen karlar bazı bölgelerde sıkıntılara neden oldu. Samsun'da 10 dakikalık sağanak yıkıma neden oldu. Çok sayıda araç hurdaya döndü. Yüzlerce ev ve iş yerini su bastı. Bursa ve Şırnak'ı da sel vurdu maalesef. Kış ve bahar bereketli geçiyor. Baraj doluluk oranları %75'leri buldu. Ortalama Türkiye ortalaması eriyen karlar, sağanaklar ve seli de beraberinde getiriyor, su taşkınlarını arttırıyor diye haber sürüyor. Sabah gazetesinde neler geçiyor? Baraj doluluk

0: Şirket kurarak adrese teslim ihaleler aldığı da kaydediliyor. Adrese teslim ihaleler, VIP hizmetler, jestler, hediyeler. Terazinin iki tarafında kefelerin her birinde kendi içinde bir dengeyle yürümüş, yürütülmüş. Türkiye savunmada bizden çok ileride. Belçika Savunma Bakanı Franki'nin sözleri. 3 yıl önce Baykar'ı yine ziyaret etmiştim diyor Belçika Savunma Bakanı. Baykar'da gördüklerim yeni teknolojiler, Ar-Ge çalışmaları azim ve büyüme için benim için akıl almaz. O zaman da söylemiştim, Türkiye bizden çok ileride, biz de hızlanmak zorundayız, biz de ordumuzu modernize etmek zorundayız diyor Belçika Savunma Bakanı Franki. Dostlar teşekkür eder, şükranlarını sunar, başarılar diler, dua da eder belki. Lakin düşmanın kim olduğu hususu biraz bulanık. O bulanıklık içerisinde neler içten geçer, ona da siz karar verin efendim. Bu ülke 76 yıl önce zincirlerini kırdı. Tek parti zulmünden yorgun düşen halk 14 Mayıs 1950'de CHP'ye unutamayacağı bir tokat indirmişti. Yeter söz milletindir diyen Adnan Menderes, Türk demokrasisinin zafer gününü ilan etmişti. O tarihten bu yana birçok darbe ve muhtıra gördük. Maalesef tabii, ama yine son sözü millet söyledi diyor Yavuz Donat, deneyimli gazeteci, Sabah gazetesindeki yazısında. Çarpıcı bir yazı. Özetleriz sizinle beraber. New York Times yazarı Nicholas Kristof'u bir kenara not edin demiştik dün. Kristof, Filistinli tutukluların tecavüz, aşağılama, sistematik kötü muameleye maruz kaldıklarını yazmıştı haberinde. İsrail hapishanelerindeki işkence ve cinsel şiddet iddialarını yeniden gündeme taşımıştı. Kristof, İsrail güvenlik sistemini finanse eden Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu suça ortak olduğunu savunuyor.
1: Amerikan basınında yer alan yeni tanıklıklar, İsrail hapishanelerindeki karanlık tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi. New York Times yazarı Nicholas Kristof, Filistinli tutukluların maruz kaldığı cinsel şiddet ve işkenceyi kaleme aldı. Sosyal medyada hepimiz tecavüze karşı olma konusunda birleşebilmeliyiz mesajı verdi. İsrail güvenlik sistemini finanse eden Amerika'nın da bu suça ortak olduğunu savundu. Ünlü araştırmacı, yazıda yer alan tanıklıklar sistematik aşağılama ve ağır istismarı anlattı. Filistinli tutuklular tehditlere, cinsel saldırıya ve şiddete maruz kaldıklarını ifade etti. Gazeteci Sami El-Sayı onlardan biriydi. Casus olmayı reddettikten sonra işkenceye maruz kaldığını söyledi. Bir başka Filistinli kadın tutukluysa gözaltında çoğu zaman bilincini kaybettiğini, yaşadıklarını tarif etmekte zorlandığını belirtti. İsmini vermek istemeyen başka bir Gazze'li gazeteci de işkenceye uğradığını, 15 yaşındaki çocukların bile istismar edildiğini ifade etti. İsrail 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 20 bin Filistinli'yi gözaltına aldı. Yaklaşık 9 bin Filistinli halen esir durumda. Kristof, Washington'ın bu zulmü durdurabilecek araçlara sahip olduğunu da vurguladı. Silah sevkiyatının koşula bağlanması ve diplomatik baskının artırılması çağrısında bulundu.
0: Türkiye, Batı Afrika'da adeta şifa dağıtan ülke. Bugüne kadar 20'yi aşkın ülkede tam donanımlı hastaneler yaptı Türkiye Cumhuriyeti ve bölgenin en büyük hastanesi Senegal'de tamamlandı. 20 bin metrekare kapalı alana sahip 100 yataklı hastane önümüzdeki ay Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak değerli dinleyiciler. Afrika'daki faaliyetleri tesadüfi değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve doğal olarak da milletinin, Batı sömürücüleri de bundan fevkalade hoşnutsuz, fevkalade mutsuz. En son Fransız Cumhurbaşkanı Macron'un dile getirdiği ifadeler var. Türkiye geldikten sonra Afrika'da dengeler çok değişti diyor. Daha ne? Yeni başladı film, daha yeni. Efendim, aferin gençler haberi de güzel. Dünyanın en iyi üniversiteleri Türk gençlerine kapılarını açtı. Harvard, Princeton ve Stanford üniversiteleri 3 liseliği eğitime çağırdı. Narin Yüksek, Begüm Zeynep Yapıcı, Doruk Çağlı, o 3 gencimiz Türkiye'yi temsilen orada olacaklar. Bir yandan bilimsel çalışma yapacaklar, bir yandan kimliklerini ve özlerini taşımayı sürdürecekler. Hatta anlatacaklar, bir anlamda da tebliğde bulunacaklar. Çünkü Batı kültüre de saldırır. Usul usul, sakin sakin, yavaş yavaş varlığınıza da hücum eder. Biz çocuklarımıza kendi değerlerimizi anlatmalıyız dedi Macit Macidi, İranlı ünlü yönetmen. Batı kültürümüze saldırıyor, biz de çocuklarımıza kendi kültürümüzü anlatmak durumundayız diyor. Yapımcı Mehmet Boğazdağ ise tarihe hakim olan tarih şuurunu yok ederek sömürgeciliğini sürdürüyor dedi. Moderatörlüğü yönetmen Faysal Soysal yaptı ve sinema günleri bugün de devam edecek. Dekolonize film günlerinden bahsediyorum. Sevenleri, takipçileri, bu işin müptelaları zaten haberdardır. İranlı yönetmen öyle dedi. Amerika Başkanı Trump ise Çin ziyareti öncesinde İran'a tehditler savurdu ve saldırı sinyali verdi. Tahran'la ya anlaşacağız ya da

0: yok edilecekler dedi. İran yönetimi ise geri adım atmıyor. Bölgede tansiyon yeniden doruk noktasına yükselirken İngiltere'den Hürmüz hamlesi geldi.
1: Amerikan Başkanı Donald Trump Çin ziyareti öncesi habercilerin sorularını cevapladı. Tahran'la bir anlaşma yapacağız ya da yok edilecekler dedi. İran'ın nükleere sahip olmayacağını vurguladı.
2: Ya doğru olanı yapacaklar ya da bu işi bitireceğiz.
1: Trump başladığı işi tamamen bitirmek istediğini ifade ederken Çin'in İran konusuna karışmasına gerek yok dedi. NATO'ya ihtiyaçlarının kalmadığını söyledi.
2: NATO'ya ihtiyacımız yok. Onlara ihtiyacımız varken orada değillerdi. NATO bizi çok hayal kırıklığına uğrattı.
1: Amerikan medyası ise İran'a yönelik olası yeni operasyonun adının çekiş olacağını duyurdu. İsim değişikliğinin kongre onayını aşmak için yapıldığı aktarıldı. Pentagon ise savaşın maliyetinin 29 milyar dolara ulaştığını rapor etti. İran'ın Trump'a yanıtı gecikmedi. Tahran uranyum zenginleştirme haklarının olduğunu tekrarladı. Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın sona ermesi ve yaptırımların kaldırılmasını istedi. Ayrıca doğal mağduriyetleri için tazminat talebinde bulundu. Devrim muhafızlarının ülke genelinde düzenlediği operasyonlarda İsrail bağlantılı silah kaçakçılığı yapan şebeke çökertildi. 20 kişi gözaltına alındı. Öte yandan İngiltere Hürmüz'de güvenliği sağlamak için bölgeye savaş gemileri ve saldırı uçakları göndereceğini duyurdu.
0: Çin'de biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Xi Jinping'le bir araya geldi ve ortak açıklama bile yaptılar. 8,5 yıl aradan sonra bir araya geldi ikili. Xi Jinping ilişkilerimizin istikrarı dünyaya fayda sağlayacaktır dedi. İstikrarlı bir ikili ilişki kurmak durumundayız diye devam etti. Trump'la Pekin'de görüşmekten mutlu olduğunu söyledi. Çin ve Amerika zamanın sorunlarına birlikte yanıtlar vermeli dedi. Peki Trump ne dedi? Çin'e saygı duyuyorum dedi. Xi Jinping harika bir lidersiniz. Bazen insanlar bunu söylememi sevmiyor ama yine de söylüyorum çünkü bu doğru. Siz harika bir lidersiniz. Ben sadece gerçeği söylerim. Sizinle birlikte olmaktan onur duyuyorum. Sizin dostunuz olmaktan da onur duyuyorum. Ve Çin'le Amerika arasındaki ilişki şimdiye kadar olduğundan daha iyi olacak dedi Trump. Ne demiş efendim? Ben daima ve gerçeği sadece gerçeği söylerim demiş. Serbest. Tebessüm etmek ve gülmek serbest. Peki efendim devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni endişesi Özel'in gece mesajları Yeni Şafak'ta manşet olmuş değerli dinleyiciler. CHP lideri Özel'in partiden istifa eden Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal'la Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a yönelik aşağılayıcı ve küfürlü mesajları partinin yeni endişe kaynağı oldu. CHP kulislerinde bazı vekillerle belediye başkanları kendi aralarında belirli saatten sonra genel başkanla telefonda konuşmayı ve mesajlaşmayı yasaklamamız gerek ifadesini kullanıyor. Demek ki gece saatlerinde bu işlere de bakıyor Genel Başkan Özgür Özel. SMS mi gönderiyor yoksa yazışma programı üzerinden mi başka platformlardan mı bilinmez. Özel mesajlar atıyor, yani bireysel mesajlar atıyor. Gerekirse kocanı boşa ama partine bunu yapma demiş mesela Burcu Hanım'a, Burcu Köksal'a. Affetmem için yalvaracaksın demiş. Özarslan'a ise nokta nokta kurtarmaya çalışıyorsun alçak köpek, seni doğuran ana senden utanır gibi cümlelerinin olduğu ileri sürülüyor değerli dinleyiciler. Tabi semt kahvesinde samimi iki arkadaşın konuşması, bunu kaldırabilecek çaptaki diyaloğun içeriğinden falan bahsetmiyorum. Genel başkanlar düzeyindeki ifadeden bahsediyorum. Sağlam bir paket olarak valizime koy. Yolsuzluktan tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım savcılıktaki ifadesinde Özgür Özel'e aralıklarla para verdiğini söylüyor. Aralıklarla. Etkin pişmanlıktan yararlandı biliyorsunuz Özkan Yalım. Özel WhatsApp mesajında ne kadar para verebilirsen ayarla demişti. Yalım 1 milyon lira hazırladığını haber verince de yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim mavi valizimin içerisine koy ifadelerini kullanmış. Özkan Yalım yeni ifadesiyle yeniden gazetelerin manşetlerinde ilk sayfalarında. Etkin pişmanlık kapsamında verdiği ek ifade ise Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne ulaştı bile.
1: CHP kurultayındaki rüşvet iddialarına ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. İtirafçı Özkan Yalım, CHP lideri Özgür Özel'den gelen gizli mesajları paylaştı. Delege pazarlıklarını da bir bir anlattı. Yalım, kurultay öncesi bizzat 700 delegeyle temas kurduğunu söyledi. Yakınlarını belediyelerde işe sokma vaadiyle Özgür Özel için destek topladığını iddia etti. Topladığı 115 delegenin imzasını bizzat CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'ye teslim ettiğini kaydetti. İfadenin en çarpıcı kısmı ise 13 Ekim 2023 tarihli gizli mesajlaşmalar oldu. Yalım Özgür Özel'e ait hattan kendisine. Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim mavi valizimin içerisine koy mesajı geldiğini öne sürdü. 1 milyon lirayı spor çanta içinde Demirhan Gözaçan'a Özel'in aracıyla teslim ettiğini anlattı. Bu iddiaların telefon ve bas kayıtlarıyla doğrulanabileceğini belirtti Özkan Yalım. CHP yönetiminin olayın açığa çıkmasından korktuğu için yalan beyanda bulunduğunu ve kendisini hedef aldığını savundu.
0: Saatin 7.30 olduğunu görüyoruz. İlk 30 dakikadaki ilk mesaj kimden ve nereden? Beraber öğreniyoruz. Burdur Tefenni'den geliyor ilk mesajımız. Sinan Bey göndermiş. Sinan Çapuk, domates seramızdayız. Canım eşim Elvan Çapuk'la beraber domates ipi bağlıyoruz. Çocuklarımız Mert, Yiğit ve Hatice de onları da çok seviyoruz. Sizleri de seviyoruz demiş. Dualarınız için de teşekkür ederiz demişler. Çapuk ailesine Allah bereket versin. Huzur, sağlık ve afiyet versin. İşleri de rast gitsin diyelim. Sizin de mesaj var. Onlar da gelmeye devam ediyor. Ara ara paylaşacağız. Mesela birazdan.
3: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
4: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
5: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
6: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
7: Reklam.
8: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
9: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
8: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok, sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
9: Hadi hep beraber Türksel mağazasına, hadi!

0: Didi bu yaz çok havalı.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Ritmini yakala, Magna P.
6: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P.
7: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
9: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
10: Yoksa sorun değil.
9: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
8: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
11: Orbus. Bir reklam.
12: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
13: Reklam.
14: Radyo 7.
15: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
16: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
17: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
18: %53'ü gösteriyor İstanbul'da kent trafiğinde yoğunluk oranı bu dakika itibariyle saat 7.35. Bakalım %53'ün özetinde neler var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişlerde yine her sabah olduğu gibi sorun yok. Ama Avrupa'ya geçişlerde sorun çok. Bu bir İstanbul klasiği. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişleri ise yoğun akıcı diyerek tanımlayabiliriz. Haliç Köprüsü Ayvansaray istikametinde de trafiğin çok yoğun şekliyle devam ettiğini söyleyelim. Bitti demek isterdim ama diyemiyorum. E5'ten Kartal'dan Kozyatağı'na, TEM'den Bahçeşehir gişelerden Mahmutbey gişelere ve Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar da yine o çok yoğun trafiği görüyoruz. TEM'den Tekstil Kent'ten Hastal'a ve E5'ten Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar maalesef çile bülbülüm çile. İlerlemiyor kent trafiği. Kennedy Caddesi'nden Sirkeci'ye, Yeşilköy Bakırköy sahil yolundan Bakırköy'e, Büyükdere Caddesi'nden Maslak'a ve Barbaros Bulvarı'na kadarsa yoğun akıcı bir seyir var. Haberiniz olsun.
17: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
18: Erkenden uyanan ve neler oluyor Türkiye'de hayatta diye soran, sorgulayanların yayını Radyo 7'deki Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah ve yepyeni bir günün sabahındayız. Perşembe günü itibariyle 14 Mayıs 2026'da. Eğer bize ulaşmak isterseniz Radyo 7'nin sosyal medya mecralarını kullanın yahut Instagram'dan Mehmet Can Radyo 7 diye yazın, aratın, ekleyin. Evelallah oradan da sizlere cevaplar veririz. Sizin orada olduğunuzu bilmek güzel. Mesajlarınızla anında dönüşler yaptığınızı görmek de güzel. Hayırlı sabahlar diyor İstanbul'da Dursun Bey, eksik olmasın. Ambar limanı yapıldığında oralarda kimse yoktu. Şimdi liman taşınsın diyenlerin liman yapacak yeni yer kalmadığını bilmeleri lazım. Tüm sahil boyu yazlık evler dolu, gereksiz yere yazlık evler yapılıyor. Yer yok ki artık bu bölgede diyor. Dostumuzun bölgede yaşayan bilen dostumuzun mesajı böyle. Abdurrahim Işık selamlar sevgiler gönderelim. Geceleri demek ki bol bol mesaj atıyor siyasi partinin genel başkanı demiş. En azından iddialar ve haberler öyle. Konya'da Eyüp Bilici bizi takip ediyor. Hayırlı sabahlar diyelim. Hepimizin amin diye de ekleyelim. Ömrü bereketli olsun. Abi finalde senin memleketle bizim takım oynayacak diyor. Beraber izleyelim Antalya'da diye eklemiş. Tebrik edelim her ikisini de. Buraya kadar hak ederek geldiler. Ve aklı kullandılar. Enerjiyi kadar, dinamizmi kadar, taktiği kadar, stratejiyi kadar aklı da kullandılar. Hem Konya Spor'u hem de Trabzonspor'u kutlayalım. İyi oynayan, pırıl pırıl hak eden, alnının teriyle son dakikaya kadar centilmenliği de bırakmayan ve az evvel saydıklarımı yeniden kullananların yolları açık olsun. Şimdi, sizin evin oralarda hala sokak köpekleri var mı efendim? Daha doğrusu sahipsiz sokak hayvanları, tanımı böyle yapsak çok daha iyi olur. Bizim oralarda var da o yüzden diyorum. Bir anda karşınıza çıkabilir. Bir çöp konteynerinin kenarında, köşesinde karnını doyurmak istiyor. Gayet tabii. Kediler de var, diğerleri de var vesaire vesaire. İstanbul Valiliği sahipsiz köpeklerin toplanarak bakım evlerine götürülmesi için Mayıs ayı sonuna kadar süre tanıdığını duyurmuştu, hatırlayacaksınız. Mevcut mevzuat kapsamında bu hayvanların en kısa sürede toplanması gerekiyor. Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların belediyeler tarafından alınarak yetkili bakım evlerine götürülmesi ve orada bakımlarının, tedavilerinin, teşhislerinin yapılarak varlıklarının sürdürmesine hizmet edilmesi gerekiyor. Sevgili dinleyiciler, bazı bölgelerde maalesef o sokak hayvanlarının sürü halinde dolaştıkları, bazı vatandaşların can ve mal güvenliği açısından risklerine neden oldukları, hatta bazılarının canlarını yaktıkları da kaydediliyor. Ve yine maalesef hayatını sadece bu sebeple kaybetmiş olanlar da var. Onlara da başsağlığı dileyelim, taziyelerimizi yeniden iletelim. Taşları bağlamış, köpekleri salmışlar diyor Haber7.com'da Ferman Karaçam. Niye öyle diyor? Kime diyor? Lütfen dikkatle dinleyin. İnsan olan, insanlık değerlerinden bir parça nasiplenen herkes, geçenlerde Van'ın Saray ilçesinde yaşadığımız vicdanları sızlatan felakete bir baksın. Biri daha 5 yaşında Hamza Özsoy, diğeri 10 yaşında Ayaz Özsoy isimli iki amca çocuğu sokakta sahipsiz yaşayan köpeklerin saldırısına uğradı. 5 yaşındaki Hamza köpekler tarafından parçalandı ve maalesef ki hayatını kaybetti. Amcasının oğlu Ayaz da yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hamza'nın ölümünden habersiz, iyileşeceği günü bekleyen 10 yaşındaki Ayaz Özsoy'u şöyle bir dinleyelim. Okuldan geliyordum, 10-15 tane köpek oradaydı, onlar peşime geldi. Ben de hemen ev tarafına kaçtım, çamura düştüm. Gelip beni orada yakaladı, sürükledi ve aşağıya kadar götürdü. Sonra bağırdım, babam çıktı geldi ve beni kurtardı. Ama şu anda iyiyim, biraz karnım ağrıyor, nefes alınca da zorlanıyorum. Ayaz'ın babası Veli Özsoy da olayı şöyle dile getiriyor. Ben evde oturuyordum. Saat 14.30 gibiydi. Ayaz da okuldan geliyordu. Eşim bana çocuğu köpekler yedi dedi. Evden hemen çıktım ve yetiştim. Az kalsın çocuğu parçalıyorlardı. Ölen çocuk Hamza benim yeğenimdi. Köpekler onu alıp götürmüşler ve daha sonra da maalesef ki parçalamışlar. Yaralı olan 10 yaşındaki Ayaz'ın ablası da Ayşe Özsoy da Hamza bizim eve gelmiş. Yemek yedikten sonra muhtemelen Ayaz'ın okuldan çıkışını bekleyecekmiş. Kameralara baktığımızda dışarıya çıkınca köpeklerin Hamza'yı tutup öbür tarafa doğru sürüklediklerini gördük. Daha sonra Ayaz okuldan çıkınca köpekler onu alıp götürüyor diyor. 3 yıl önce 2023 yılının 18 Ekim 8 Kasım tarihlerinde İletişim Başkanlığı'na bir kamuoyu araştırması yapılır ve bu araştırmaya göre başkanlık sahaya iner, halka soru sorar. Der ki mahallenizde sahipsiz sokak köpekleri var mı? Halkın %84'ü evet var der. 11.4'ü hayır yok der. 0.2'si ise fikrim yok cevabını verir. Peki mahallenizde bu köpekleri sorun olarak görüyor musunuz diye bir soru yöneltilir. Mahalle halkının %83.6'sı evet bunlar sorun der. 16.4'ü hayır sorun değil der. Bu sorunun çözümü için öneriniz var mı diye sorulur. %80.4'ü barınaklara yerleştirilmesini, sahiplenilmeyen hasta olanların uyutulmasını, 18.4'ü kısırlaştırılarak mevcut yaşam alanına bırakılmasını, 1.2'si mevcut haliyle yaşam alanına bırakılmasını tavsiye eder. Yeni soru, dördüncü soruda şöyle, sahipsiz bir köpeği sahiplenmeyi düşünür müsünüz? Hayır düşünmezdim diyenlerin oranı %74.4. Düşünürdüm diyenlerin oranı 25.6. Bu soru daha da önemli. Siz veya çevrenizde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan oldu mu? %50.1'i evet oldu der. 49.9'u ise hayır olmadı. aslında halkın kahir ekseriyeti sokakta köpek istemiyor. Fakat sözde halkçı muhalefetimiz halka karşı mamacı emperyalistlerle kol kola yürüyüp çocuk ölümlerini alkış tutuyor. Birkaç gün önce yine Van'ın Muradi ilçesi Gönderme mahallesinde 11 yaşındaki bir çocuk okul dönüşünde sokak köpeklerinin saldırısına uğradı ve yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Şeyh Sadi Şirazi'yi bilirsiniz. Birçoğumuz en azından adını duymuştur. Meşhur İranlı şair, mutasavvuf ve seyyah. Bizde en çok bilinen Bostan ve Gülistan kitabının yazarıdır. Fakat bunun dışında hemen hemen bütün eserleri Avrupa dillerine tercüme edilmiştir. Eserleri çok okunan önemli bir seyyahtır Şeyh Sadi Şirazi. 13. yüzyılda yaşamış olan İranlı Şirazi bir rivayete göre hayatı boyunca yürüyerek 40 defa hacca gitmiştir. Bazı kaynaklarda 14 defa gittiği geçse de sonuçta birçok defa yürüyerek gidip geldiği kesin gibidir. İşte böyle bir yolculuk esnasında kış mevsimidir. Yolu bir köyden geçer ve Şirazi'nin yolu köyün içinden geçtiği için köpekler havlayarak Şirazi'nin üzerine gelirler. O sırada can havliyle yere eğilip taş almak ve köpeklere atarak kendisini savunmak ister. Ancak ne var ki hangi taşa elini atsa taşın yere yapışık olduğunu fark eder. Kış mevsimi olduğu için taşlar donmuştur ve toprağa yapışmıştır. İşte tam da bu sırada bir taraftan taş çıkarmaya uğraşan şairimizin dilinden şu ibretlik sözler dökülür. Yahu burası ne acayip bir memleketmiş. Burada taşları bağlamış, köpekleri salıvermişler der. Para hırsından yüreği buz tutmuş, mamacı emperyalistlerin sokağa saldığı bir avuç şirret köpekçiyle onlara cesaret veren kalbi taşlaşmış sözde halkçılarımız çocuk ölümlerini seyrediyor. Bu üç güruhun vicdanları taş olup toprağa yapışmış durumda. Halkımız çocuklarını korumak için sokak itlerini atacak taş bulamıyor diyor. Haber7.com yazarlarından Ferman Karaçam yazısını sonlandırıyor.
10: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
18: Samsun'un Havza ilçesi biliyorsunuz sel afeti yaşadı. Kent merkezinden geçen Hacı Osman Deresi taştı. Sokaklar kısa sürede su altında kaldı. Ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı noktalarda sel birinci kat seviyesine kadar çıktı. Akıntıya kapılan araçlar metrelerce sürüklendi ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şimdi yüzlerce kişi orayı toparlamaya çabalıyor.
13: Cadde boyunca sürüklenen araçlar, çamura teslim olan sokaklar, taşan derenin ortasında kalan insanlar. Bir ilçe kısa sürede felaketi yaşadı. Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan sağanak hayatı felç etti. Bir anda bastıran yağış ilçeyi adeta göle çevirdi. Kent merkezinden geçen Hacı Osman Deresi yükselen suya dayanamadı, taştı. Dere yatağından çıktı. Önüne kattığı suyla yolları kapladı. Taşkın kısa sürede Cumhuriyet Meydanı çevresine, Çay ve Bahçeli Evler mahallelerine kadar ulaştı. Dakikalar içinde ortalık savaş alanına döndü.
14: Ölümün olmaması bizim için en büyük şans eseri diyelim.
13: Sel sularına kapılan araçlar caddelerde sürüklendi. Bazı otomobiller akıntıyla ters yönde ilerledi. Bazıları ise suyun içinde dönerek metrelerce savruldu. Cadde ve sokaklar araç mezarlığına döndü. Otoparklardan, garajlardan çıkan otomobiller, minibüsler ve kamyonlar sel sularıyla sürüklendi. Taşan dere binaların giriş katlarını tamamen suyla doldurdu. Bazı noktalarda su seviyesi birinci katları geçti. Müstakil evler neredeyse görünmez hale geldi. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. AFAD ve belediye ekipleri gece boyunca alarma geçti. Samsun valisi Orhan Tavlı da bölgede incelemelerde bulundu.
19: Allah'a şükür can kaybımız yok. Mal kaybını telafi ederiz inşallah. Toparlıyoruz. Geçmiş olsun.
13: Sel felaketinde yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Vatandaşlar tedavilerinin ardından taburcu edildi. Hasar oluşan 3 okulda ise eğitime bir gün ara verildi. Ekipler gece boyunca biriken suları tahliye etmek için çalışma yürüttü. Sabah olduğunda geriye balçık ve çamur kaldı. Sular çekilince sürüklenen araçlar ortaya çıktı. Birçoğu kullanılamaz hale geldi.
20: Her tarafı vurulmuş, kırılmış, camlar patlamış. Bizim 200 metreden daha fazla sürüklemiş arabayı sel.
21: Ya alacım tam da selin geldiği yol üstündeydi. Kurtulmaya çalıştım ama maalesef sel suyu geldiği için yetişemedim.
13: Esnaf günün ilk ışıklarıyla iş yerlerine koştu. Selin bıraktığı zararı temizlemeye başladı.
22: Hesapların bundan sonraki şartları az zor olacak hepimiz için. Bunları biz de yaşadık. Bütün arkadaşlarımızın, esnaflarımızın dükkanları yerinden biri oldu.
13: Bölgede görev yapan jandarma ekipleri çamura saplanmış halde 6000 lira buldu. Bulunan para sahibine ulaştırılmak üzere emniyete teslim edildi. Havzada hasar tespit ve temizlik çalışmaları sürüyor.
18: Günaydın, işe doğru gidiyoruz ve sizi dinliyoruz diyor Malatya'daki dostumuz Erhan Erdem. Ona bol ve hayırlı işler diyelim, helalinden bol bol kazançlar diye de sürdürelim anonsumuzu. Fatih Aydın Konya'dan bizi dinliyor ve aleyküm selam. Bakın kuzeyden güneye, doğudan batıya Türkiye'nin her yerinden dostumuz dinliyor. Balıkesir'de Eyüp Güven ağabeyimiz var. Amin diyelim güzel duası için. Mustafa Öztütüncü'ye de çok teşekkürler. Valla bu kadar skandalın içinden nasıl çıkacağım düşünmek yerine hala tehdit dili kullanan siyasiler. Olur şey değil bu diyor Mustafa Öztütüncü mesajında. Ekrem Aslıvar'a da çok teşekkürler. Valla bu hayvanlar için, sokak köpekleri için eylem yapanlar Yıldırım Han füzesini alkışlamadılar bile. Takdir bile etmediler diyor. Bu da Ekrem Bey'in görüşü. Bursa'da Leyla Hanım, Leyla ablamız bizi dinliyor. Şöyle yazmış. Sabah erkenden işe gidiyorum ben diyor. Bir parkın içinden geçmek zorundayım. Yani güzergahım öyle. 10 köpek var parkta. Hemen hemen her sabah aynı yerlerde duruyorlar. Geçmek zorunda olduğum için cesaretimi topladım. Aralarından geçmeye çabalıyorum. Bir anda bana doğru saldırdılar ve havlamaya başladılar. Nasıl oldu bilmiyorum. Ben kendimi bir arabanın üzerinde buldum. Ancak öyle kendimi kurtarabildim. Ne olur bu iş artık bitsin. Bunu konuşmayalım diyor. Mesajlar arka arkaya ve peşi sıra gelmeyi sürdürüyor. Çok geçmiş olsun Leyla abla. Çok geçmiş olsun. Bu arada Selin vurduğu havzada yüzlerce personel dedim, mübalağa etmedim. 1063 personel hali hazırda sahada, durumu toparlamaya çalışıyor. İşçiler, motopomplar, altı bot, dalgıçlar, kamyonlar, kamyonetler, araçlar bölgede faaliyetlerine organize bir şekilde devam ediyor. Gelmiş, geçmiş, bitmiş ve gitmiş olsun efendim. 7 ayda değişti çok şükür. Barajlarımız iyi durumda. Türkiye 7 ayda 66 yılın en yüksek yağış seviyesine ulaştı. Beklediğimiz bir durum değildi. Bazı komple teorileri, iddiaları da var doğrusu. Spreyle ve layıkıyla yapılamadığından yağışları fazlasıyla aldık, nasiplendik, burada kazanan galiba biz olduk diyenler de var ama görüş olarak sadece dile getiriyorum. Bazı barajlarda doluluk oranı %100'ü gördü. Ancak şiddetli yağış ve eriyen karlar bazı bölgelerde sıkıntıya da neden oluyor. Samsun'da 10 dakikadaki sağanak, az evvel bahsettik, yıkıma neden oldu, sele neden oldu ve çok sayıda araç hurdaya döndü. Evler, iş yerleri bazıları su altında kaldı. Bursa'da ve Şırnak'ta yine sel etkili oldu. İstanbul'da yine 70'lerin üzerinde ortalamayla beraber suyu görmek mümkün. 71.89 seviyesinde. Türkiye genelinde kullanılabilir su rezervi ise %75'ler civarında dolaşıyor. Haberiniz olsun. Bundan da haberiniz olsun. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 3 ismin siyasal casusluk suçlamasıyla yargılandığı davada ara karar çıktı. Mahkeme 4 sanığın da tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
0: Ekrem İmamoğlu'nun casusluk davasında ara karar çıktı. Mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti. Yargılama Marmara Kapalı Cezaevi karşısındaki salonda yapıldı. Görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün'ün 20 yıla kadar hapis sistemiyle yargılandığı davanın 3. duruşması görüldü. Cumhuriyet Savcısı mütalaasını vererek sanıkların tutukluluklarının sürmesini talep etti. Mahkeme sanıkların mütalaaya karşı yaptıkları savunmaların ardından ara kararını açıkladı. Heyet, İmamoğlu, Özkan, Yanardağ ve Gün'ün tahliye taleplerini reddederek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Siyasal casusluk davasında bir sonraki duruşma 6 Temmuz 2026 tarihine ertelendi. Mahkeme 6 Temmuz'daki duruşmaya kadar MIT ve BTK'dan gelecek siber raporların tamamlanmasını bekliyor. İBB sistemlerine yapılan erişimler tek tek incelenecek.
18: Paraları aldılar, kurbanı kesmediler. Bolu'da Tanju Özcan dahil olmak üzere 19 sanıklı yolsuzluk iddianamesi kabul edildi. Bolsev'in bağışları alıp tek bir kurban kesmediği, zincir marketlerin haraca, müteahhitlerin de rüşvete bağlandığı ortaya çıkmıştı biliyorsunuz. Mübarek Kurban Bayramı ufukta gözüktü. Evet, yavaş yavaş hayvanlar da şehirlere giriş yapıyor. Pazarlar kuruluyor. Siz de muhtemelen bu kontakları kurdunuz ya da kurma niyetindesiniz. İstirham ediyoruz efendim canım, ibadetinizi güvendiğiniz, bildiğiniz, emin olduğunuz yerlerden, vakıflardan, efendim kişilerden yapınız. Tertemiz. Allah kabul etsin. şüphesiz onun kanı ve eti Allah'a ulaşmaz. Lakin sizin niyetleriniz, sizin inancınız evvelallah tescille o ibadeti yerine getirmeye layıktır. Dikkatli olmakta fayda var. Sevdiğiniz, bildiğiniz, güvendiğiniz, meselenin deep freeze doldurma günü olmadığını idrak edenlerin yan yana geldiği mesele olduğunu söylemeye herhalde gerek yok. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan ANSET'e yönelik soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Dinleyin.
1: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması büyüyor. Milyonlarca lira kamu zararına yol açtığı belirlenen ANSET'e yönelik yeni gözaltı kararları verildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada yeni bir safhaya geçildi. Müfettiş raporları ve teknik takibin ardından suç geliri aklayan 25 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı baskınlar başlatıldı. Operasyonun ilk ayağında gözaltına alınan 29 kişiden 14'ü tutuklanmıştı. Ameliyat olan Genel Sekreter Cansel Çevikol Tuncer de taburcu edilmesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Mülkiye Başmüfettişlerinin hazırladığı bilirkişi raporuna göre ANSET'in ihalelerdeki organize usulsüzlüklerle kamunun tam 113.426.440 lira zarara uğratıldığı kesinleşti. Gözaltı kararı verilen 25 yeni şüphelinin yakalanması için saha operasyonları hız kesmeden sürüyor.
15: Arkivit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek. Arkivit, Arkivit, hep ileri git. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
2: Piri Reis 1465 veya 1470-1553 yıllarında Osmanlı Devleti'nin ünlü denizcisi ve haritacısıdır. Akdeniz'de Osmanlı donanmasına hizmet etti. 1513'te çizdiği dünya haritası Amerika kıtasını gösteren en eski haritalardan biridir. Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik rehberi Osmanlı'nın en önemli coğrafya eserlerinden biridir. Haritacılığı ve denizcilik bilgisiyle dünya tarihine damga vurmuştur.
15: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
3: Burası Radyo 7.
23: Radyo 7.
24: Reklam.
25: Velker Seramit Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velker, ilk o güvencesiyle. Velker'le yaşamayı
26: seveceğim. Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
27: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
28: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
29: Migros Yemek.
30: Migros uygulamasında.
24: Reklam.
15: Radyo 7. Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.

0: son finalist Trabzonspor oldu. Zira Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği ile deplasmanda karşılaştı. Trabzonspor Erk Arda'ya, Arda Çelik kendi kalesine ve Muçi ile karşılık verdi ve adını finale yazdırdı. Bordo Maviller geçen hafta turlayan Tümosan Konyaspor'la 22 Mayıs'ta Antalya'da kupa için karşı karşıya gelecek. Yalnız bu Muçi'yi ayrıca konuşmak lazım. Hani Muçise diye böyle bir kelime oyunu yaparak durumu anlatmaya çalışsak mübalağa olmaz. Şöyle gelişti dakikalar. Karadeniz'deki ilk şutunu 54. dakikada Muçi ile attı ama kaleci Erhan Erentürk çıkarttı bu önemli şutu. 62'de 17 yaşındaki Erk Arda Aslan klas bir şutla ev sahibi Gençler Birliği'ni 1-0 öne geçirdi. Çok klas, çok güzel bir goldü. 72'de Muçi, 83'te Augusto direğe takıldı. Onlar da fişek gibi giden toplardı. 78'de Arda Çağan Çelik'in kendi kalesine attığı golle skor bir anda 1-1'e geldi. Gençlerin kalecisi Erhan kurtarışlarıyla adeta şov yaptı. 90+2'de Muçi mermi gibi bir şutla fırtınayı üst üste 3. kez finale çıkardı. Finalde Trabzonspor'la Konyaspor az evvel söylediğim gibi 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Antalya'da karşı karşıya gelecek. Bana göre Süper Lig'in bir numaralı teknik direktörü Fatih Tekke. En başarılı teknik direktörü Fatih Tekke, her şeye rağmen hatasıyla sevabıyla. Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke maç sonrasında maçın bize dönüşü için çok şükür diyelim, kupayı çok istediğimizi de söyledim. Buralara kadar gelmek çok değerliydi. Kupayla taşlandırmamız lazım. Umarım bu ekip Trabzonspor tarihinde kupayla yerini alır dedi. Fatih Tekke, Ozan Tufan içinse artık milli takıma davet ederler herhalde diye düşünüyorum ifadelerini kullandı. Ozan da yine altın dönem birini yaşıyor. Trabzonspor finalin oynanacağı stat için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapacak. Bordo Mavillerin 22 Mayıs'ta Antalya stadında oynanacak final için stat değişikliği talebinde bulunması bekleniyor değerli dinleyiciler. Trabzonspor'un 90+2'de galibiyet golünü atan Muçi, finali biz hak ettik, umarım kupayla noktalayacağız dedi. Beşiktaş'tan kiralık olarak alınan oyuncu geleceği içinse ben mutluyum burada, son kararı ise Trabzonspor verecek diyor. Bordo Mavili ekibin Muçi'yi bırakacağını pek de düşünmüyoruz doğrusu. Şimdi gelelim transfer alemine. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro kurmayı planlıyor Galatasaray. Tottenham'ın dünyaca ünlü 10 numarası Xavi Simons'la ilgileniyor. Sezon başında Leipzig'ten Tottenham'a 65 milyon avroya transfer olan 23 yaşındaki Hollandalı için Başkan Özbek ciddi bir bütçe ayırdı. 41 maça çıkan Simons için yeniden bir girişimde bulunulması bekleniyor. Cimbom sağ beke ise Bayern Münih'ten Stanisic, stopere ise Milan'dan Pavlovic'i getirme niyetinde Hırvat ve Sırp rüzgarının sarı kırmızılı ekipte eseceği tahmin ediliyor. Kulüp Başkanı Dursun Özbek, Mayıs ayı olan Divan Kurulu toplantısında şampiyonluk ve yaklaşan seçim süreciyle alakalı olarak konuştu. Her Mayıs ayı olduğu gibi yine mutluyuz, gururluyuz. Futbol takımımız üst üste 4. ve toplamda 26. şampiyonluğunu kazandı ve bizi gururlandırdı dedi. Yönetimiyle birlikte yeniden aday olduklarını dile getirdi Galatasaray Kulüp Başkanı Dursun Özbek. Adaylardan, başkanlardan bahsedince Fenerbahçe'den büyük ses getirecek bir hamle gelmek üzere. İki başkan adayı Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, milli yıldız Hakan Çalhanoğlu ile görüştü. İki aday da transferi gerçekleştirip Galatasaray'a çalım atarak psikolojik üstünlük kurma diyetinde. Galatasaray'ın uzunca bir dönemdir ilgilendiği ama bitiremediği transferin adıdır biliyorsunuz Hakan Çalhanoğlu. Fenerbahçe bir büyük çalımla Hakan'ı kapar ve sarı lacivertli formayı giydirir mi, zaman gösterecek. Başkan Yıldırım da olsa, Hakan Safi de olsa Fenerbahçe'de mutlaka bir forvet transferi yapılacak. Barcelona'dan ayrılacak olan Lewandowski listede ama Juventus'un Sırp golcüsü Vlahovic için de girişim var. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki yıldızla görüşmelerin başladığı vurgulanıyor. Başkan adaylarından Hakan Safi ise Milan'ın dünya ünlü sol kanadı Rafael Leao için masaya oturacağını söylüyor. Spor basınının iddiaları özetle böyle.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.

0: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
1: Reklam.
2: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
3: seveceğim. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde 0 faiz imkanı. Detaylar tenaxauto.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi! Bu kurban da İDDEF'le, paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
10: Bambim var benim.
9: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
11: Umran Oto Ekspertiz.
12: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
13: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
14: Nazarlar değmesin.
15: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
16: Canım karım.
15: Ula senin ne işin var burada?
16: Ula Asu senin ne işin var burada?
15: Araba almaya geldim.
16: Ben de.
17: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
16: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
15: Ne acele kılçık hocam.
18: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
19: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.
20: Kontrol.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş kılıcık 27.950, mani bonuslu fiyatı ise 25.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 16-20 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurum bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize
2: iyi gelecek. Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Bir reklam.
6: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
7: Reklam.
8: Radyo 7.
9: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
10: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
11: Doğru karar ustası Dynobil Auto Expertiz sunar.
12: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Ankara-Konya yolunun 39-42. kilometreleri, Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. kilometreleri, Kızılkaya-Korkuteli-Antalya yolunun 31-35. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
10: Ekspertizse Dynobil'le.
11: Doğru karar ustası Dynobil Auto Ekspertiz sundu.
13: Halkbank'ın katkılarıyla.
14: Mali piyasada beraber yürüyoruz, el ele yürüyoruz. Amerikan doları 45-42 bandında gözüküyor. Dolar 45-42'de, avro ise 53-34'te. Avro 53-34'te. İngiliz sterlini 61-57'de. Sterlin 61-57'de. Borsa İstanbul 100 endeksi dün yine kaybetti. Nazar değdirdik. Eksi 181 puanla günü 14.598 ile tamamladı Borsa İstanbul 100 endeksi. 15.000'lerden tekrar 14.000'li puanlara geriledi. Şimdi gelelim altına. Serbest piyasada gram altının Türk lirası değeri, satış değeri şu anda 6.869. Bir gram altının Türk lirası karşılığı bu. 6.869 lira. Çeyrek altın 11.163 liraya satılıyor. Yarım altınsa 22.326 liraya. Gümüş 127'nin biraz üzerinde. 127,33'ler seviyesinde. Ve Brent petrol hemen hemen dünle aynı, stabil. $109.17 civarında.
13: Halkbank'ın katkılarıyla.
14: Altın fiyatları bir yandan baskılanıyor. Petrol fiyatları hala 100 doların üzerinde, söylediğim gibi 109-23 bandında bulunuyor ve gelen tüm açıklamalar piyasalarda hareketliliğe neden oluyor.
15: Altında anlık yükseliş ve düşüşler yaşandı. Enflasyon verileri altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.
16: Dalgalı seyir devam ediyor. Belirsizlikler var. Trump'ın açıklamaları her gün değişebiliyor. Fiyatlarda da her gün dalgalanma gözlemliyoruz. Yine bu hafta Amerika'da enflasyon verisi açıklandı. %3.7 civarında beklenen enflasyon verisi %3.8 olarak açıklandı. Yani beklenenden yüksek açıklandı. O yüzden altın fiyatlarında kısmen bir geri çekilme oldu ama yine 4700 dolar seviyesi üzerine atan bir ons altın var karşımızda. Ons altın tarafında 4700-4850 dolar aralığını takip etmeye devam edeceğiz.
15: Orta Doğu çatışmasına bağlı artan enerji maliyetleri fiyatları yukarı çekti. Amerika-İran savaşını çözmeye yönelik devam eden diplomatik çabaların tıkanmasıyla petrol fiyatları son 3 işlem gününde yükseliş gösterdi. Ve enflasyonla enerji piyasalarına ilişkin endişeleri gündemde tuttu.
16: Petrol fiyatlarındaki dalgalı seyir dönemde yine 100 dolar seviyesinin üzerinde. Brent petrolün varil fiyatı şu anda uluslararası piyasalarda 110 dolar seviyesinde. 100 dolar seviyesi üzerinde kalıcı oldukça altın tarafı biraz daha yatay bir seyirde hareket ediyor. Ama olası bir anlaşma haberi gelirse bu sefer 80 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme mümkün olabilir. Bu da ons altını 5200 dolar seviyesine kadar, gram altını tekrar 8000 lira seviyesinin üzerine taşır diye düşünüyoruz.
15: Uzmanlar düğün yapacaklar için altındaki gerilemenin fırsat olduğunu vurguluyor.
16: Düğün yapacaklar, altın borcu olanlar bu yatay seyri mutlaka değerlendirmeli.
14: devam ediyoruz. Gürültü desen var, trafik desen var, zehir maalesef ki var. İstanbul'un batı yakası devasa bir lojistik operasyonun ve şehir planlamasının, yanlış şehir planlamasının ağır faturasını ödüyor. Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın sayılı konteyner limanlarından biri Ambarlı Limanı ve bugün kent merkezinin tam kalbine saplanmış bir hançer gibi. 1989 yılında faaliyete geçtiğinde limanın çevresi tarım arazileri ve boş alanlardan ibaretti ama yıllar içinde Yakuplu, Beylikdüzü, Kavaklı, Gürpınar bölgelerindeki hızlı yapılaşma limanı kelimenin tam anlamıyla yuttu, yedi, bitirdi. Bugün otoyol bağlantılarından Pınartepe sırtlarına kadar uzanan geniş bir coğrafyada yaşayan yüz binlerce vatandaş 7 gün 24 saat süren bir gürültü, sarsıntı ve zehirli hava sarmalının içinde hayat mücadelesi veriyor. En görünür zararı trafik. Binlerce ağır tonajlı tır, Harami Dere ve E5 hattını kilitlemekle kalmıyor, tonlarca yükle yollarda derin çökmelere sebep oluyor. Bölge halkı bitmek bilmeyen tır kuyrukları nedeniyle her gün saatlerini yollarda kaybediyor. 24 saat durmayan limanda dev vinçlerin konteynerleri, gemilere yükleme ve boşaltma sesleri kilometrelerce öteden yankılanıyor. Beylikdüzü ve Yakuplu sakinleri, ağır vasıtalar geçerken evlerin camları titriyor, deprem korkusuyla uyanıyoruz. Çocuklarımızın gece uykusu delik deşik, yazınsa cam açamaz hale geldik diyor. Halk sağlığını tehdit eden kargo gemileri, dizel jeneratörlerden çıkan sülfür ve karbon monoksit yüklü zehirli gazı doğrudan yerleşim alanlarına salıyor. Buna ek olarak da limanın devasa gece aydınlatmaları bölgede ciddi bir ışık kirliliğine sebep oluyor ve insanın ritmini alt üst ediyor. Ambarlı aynı zamanda tonlarca yanıcı, parlayıcı ve zehirli kimyasal maddenin de giriş noktası. Bu tehlikeli maddeleri taşıyan tankerlerin mahalle aralarından geçmesi büyük bir risk. Muhtemel bir kazada, sızıntıda ya da liman içi bir patlamada yüz binlerce insanın hayatı doğrudan tehlikeye girebilir. Maalesef işin derdi büyük. 500 bin nüfusun ortasında kaldı Ambarlı Limanı. Gürültüsü, trafiği, zehirli gazıyla Avcılar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece hattında hayatı inanılmaz rahatsız ediyor. Bölge halkı isyanda, taşınma projesi ise maliyet engeline takılıyor. Beylikdüzü Sahil Mahallesi Muhtarı Yusuf Yakup Kendir, kentin limanı nasıl yuttuğunu ve gelinen noktayı şu sözlerle anlatıyor. Liman kurulduğunda nüfus 50 bin civarındaydı. Bugünse 500 bin nüfuslu bir kente dönüştü. Liman ilçenin ulaşım güzergahının tam ortasında kaldı. Beylikdüzü sakinlerinin talebi net, bu liman acilen daha uygun bir yere taşınmalı diye haber sürüyor. Haberin altında yine başarılı gazeteci arkadaşımız, muhabir arkadaşımız Kaan Zenginli'nin imzası var. Kaan, seni tebrik ediyorum kardeşim. Halkın tam içerisinde, sorunların tam göbeğindesin ve çarpıcı haberlerle de dikkat çekici bir isimsin. Türkiye gazetesinde bu haber, merak edenler için söyleyelim. Gayet tabii sanayiyi de, endüstriyi de, üretimin her alanını da sıkı sıkıya sahipleneceğiz. Ama aynı zamanda da yaşamak gibi bir sorumluluğumuz olduğunu, zorunluluğumuz olduğunu da unutmadan bu işi yapacağız. Dur dedi Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis, uymadı dur ihtarına. Kadın sürücü frene basmak bir yana gaza bastı o jipinde, meşhur jipinde. Sonra kovalamaca çıktı, tıpkı Amerikan polisiye filmlerindeki gibi. Park halindeki cipe, diğer bir cipe çarparak durdu. Sürücüye toplam 550 bin lira cezai kesim yapıldı efendim. 550 bin lira cezai işlem. Cik, öyle diyelim efendim. Kaza sonrasında kadın sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. Meltem İ, dur ihtarına uymamak suçundan 200 bin lira, alkol metreyi üflemeyi reddetmekten 150 bin lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan 200 bin lira olmak üzere toplam 550 bin Türk lirası cezai işlem uygulandı. Araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Gözaltına alınan sürücü Meltem İ, ifadesi alınmak üzere de karakola götürüldü. Ardından da adli mesele devam edecek. Araç 60 gün bağlandı, cezası 550 bin lira, bir de adli tarafı işin sürecek. Trafikte neler var neler, siz de biliyorsunuz, yaşıyorsunuz. Muhtemelen şimdi siz de trafiktesiniz, mücadele ediyorsunuz. Kent haritasından ve kameralarından gördüğümüz kadarıyla şu anda yine trafiğin yoğun olduğu arterler çok. %62 seviyesindesiniz. Kamyonlar, otomobiller, her şeye rağmen makas atanlar, kimseyi umursamayanlar, elini kolunu dışarıya sarkıtanlar, hareket yapanlar, neler neler. Ambulansın peşine takılanlar, hiçbir kuralı, işareti, işaretçiyi kale almayanlar hala var. Bütün bu ağır şartlara rağmen hala var. Yalnız trafikte sayıları hızla artan motokuryeler için de yeni kurallar geliyor. Artık yetki belgesi ve mesleki yeterlilik şartı daha sıkı kontrol edilecek. Yeni düzenlemeyle birlikte SRC belgesi olmayan kuryelerin trafiğe çıkışları da kısıtlanacak.
15: Kontroller artırılacak. Yetki ve taşıma belgesi zorunlu olacak.
7: Artık herkes kuryelik yapamayacak.
15: İçişleri Bakanlığı motosiklet sürücülerine yönelik yeni eylem planını devreye aldı. Eylem planı içinde motokuryeleri de yakından ilgilendiren maddeler yer alıyor. Motosikletlerin %1,4'ünü oluşturan motokuryelerin kazalara karışma oranının %19,8 olduğu tespit edildi.
7: Motosiklet sayısı arttı. 2002 yılından bu zamana yaklaşık 5 kat arttı. Şu an günümüzde 3,5 milyon üzerinde motosikletli dolanıyor ülkemizde. Bu yüzden kaza faktörü daha da artmış oldu.
15: Yeni düzenlemeyle birlikte motokuryelere yönelik P1 yetki belgelerine ilişkin denetimler de yoğunlaştırılacak.
7: P1 belgesi bu kurye işini yapacak firmaların veya kişilerin bu işi yapabilmeleri için araçlarını kaydedip taşıma yapabilmeleri için almaları gereken yetki belgesidir.
15: 15 Mayıs 2026 tarihi itibariyle SRC belgesi olmayan kuryelerin trafiğe çıkışı kısıtlanacak.
7: Kuryelik belgesi SRC kurye belgesi diye mesleki yeterlilik belgesidir. Bunun 25 saatlik bir eğitimi var. Bu eğitimi aldıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir sınav var. Bu sınavdan sonra başarılı olurlarsa SRC kurye mesleki yeterlilik belgelerini almış oluyorlar. Bakanlıklarımız da hem Milli Eğitim Bakanlığı hem İçişleri Bakanlığı hem Ulaştırma Bakanlığı bu konuyla alakalı ciddi adımlar attılar. Kurye SRC belgesini çıkarttılar. Müfredatı tanımlandı ve bununla alakalı artık çok ciddi eğitimler başlamış oldu.
15: Öte yandan yeni düzenlemeye göre artık herkes kuryelik yapamayacak.
7: Eğitimlerin içeriği şu kadarını söyleyeyim. Bir kurye alacağı paketi ya da gıdayı veya ilacı almış olduğu noktadan götüreceği noktaya kadar hiçbir hata yapmadan bütün hijyen trafik kurallarına uyarak sağlayacağı bir eğitim olacaktır.
15: Öte yandan yeni düzenlemeye göre artık herkes kuryelik yapamayacak.
7: Sabıka kaydında bazı maddeleri olan kişiler artık kurye mesleğini yapamayacaklar. Yani kapımıza kadar gelemeyecekler. Bu şekilde can ve mal güvenliğimiz güvence altına alınmış olacak. Hijyen kurallarına kesinlikle uymak zorunda kalacaklar. Çünkü biz bu SRC kurye eğitimlerimizde hijyen eğitimini de veriyoruz. Bu açıdan meslek hak ettiği yere gelmiş olacak.
14: İnşallah. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden biridir İspark. İspark'ın otopark sayısı 2024 yılına göre 16 adet arttı. O iyi bir şey canım dediniz. 16 adet yeni otopark kurulmuş İspark'ça dediniz. Dediniz ama kapasite 4.491 araç azaldı. 123.509'dan 119.018'e geriledi. Park sayısı artarken kapasite nasıl oldu da daraldı diyenler için şöyle diyelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İspark'ı küçülttü biliyorsunuz. Zarar açıklayan iştiraklerden biri İspark maalesef. Diğer haberdeyiz. İstanbul Kadıköy Kozcatağı'nda bulunan ve yaklaşık 200 yıl önce Mehmet Çavuşlu ailesi tarafından vakfedilen 12 dönümlük tarihi arazi bugünlerde mahalle sakinleriyle Vakıflar Genel Müdürlüğü'nü karşı karşıya getiren büyük bir tartışmanın merkezinde yer alıyor. VGM tarafından bir turizm şirketine kiralanan arazide tarihi ağaçların kesilip yerine otopark yapılacağı iddiası var ve mahalle sakinleri de buna ciddi tepki gösteriyor. Kadıköy Kozcatağı'ndaki gelişme yine gazetelerde yerini almış. Bugün ayın 14'ü. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü sevgili dinleyiciler. Tarım ve üretici tarafı hayvan işi de dahil olmak üzere işin içerisinde. Ekenler, biçenler, alın teriyle mücadele edenler, onların her birine selamlarımızı iletiyoruz. Sorunlarının, problemlerinin olduğunu biliyoruz ve zaman zaman da dile getiriyoruz. Bu özel gün vesilesiyle Başkan Erdoğan'ın açıkladığı tarım ve gıda sektörüne yönelik destek paketini biraz daha şöyle size anlatmak istiyoruz. Bu kapsamda bu yıl başlatılacak Türkiye tarım gıda sektörünün istihdam ve kırsal refah için dönüşüm projesi, tarım sektörünü büyütmeyi hedefliyor. Katma değerli üretimi geliştirmesi ve ihracatı da artırmasına hizmet edeceği kaydediliyor. Peki pakette neler var? Şimdi dönüşüm projesinin detaylarında özetle şunları sayabiliriz. Tesis inşaatı ve makine ekipman yatırımlarına 10 yılda 5.3 milyar dolarlık bir finansman sağlanacak. 750 milyon doları bu yıl kullanıma açılacak onun. Yatırım tutarının %80'ine kadar geri ödemeli finansman sağlanacak. Finansman tutarı proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar çıkabilecek. 24 ay geri ödemesiz 7 yıla kadar da vadeli olacak. Kredi garanti fonunun da dahil olacağı mekanizma uygulamayla krediye erişimde sorun yaşayan çiftçiler için yaklaşık 500 milyon dolarlık kredi hacminin oluşturulması isteniyor, bekleniyor ya da proje bunu ihtiva ediyor. Üreticilere tam destek sağlanacak sevgili dinleyiciler. Bugün 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü. Bu üretim meselesi, tarım meselesi sadece çiftçinin bireysel iradesine ya da müteşebbisin tercihine, ticari kar marjı hesabına göre yürüyebilecek bir alan değildir. Sübvanse edilmek zorundadır, ayakta tutulmak zorundadır ve hayatidir. Tıpkı ekmek, su gibi. Mesele bu. Ekersiniz, biçersiniz ve hayatınızı idame ettirirsiniz, sürdürürsünüz, tüketirsiniz. Ekmezsiniz, dışarıdan satın alırsınız, parasıyla alırım dersiniz, gün gelir parasıyla bile alamazsınız. Bu durum bu kadar vahim aslında. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik olarak bürokratik hazırlıkların 11 Mayıs itibariyle tamamlandığını bildirdi. Ermenistan'la aramızda barış havası var.
15: Türkiye ile Ermenistan arasında ticaret dönemi başlıyor. İki ülke arasındaki bürokratik engeller kalktı. Ticari belgelerde yeni dönem uygulamaya girdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Ermenistan'la yürütülen normalleşme sürecine ilişkin güven artırıcı adımları paylaştı. Doğrudan ticarete yönelik altyapının 11 Mayıs itibariyle tamamlandığını duyurdu. Yeni düzenlemeyle 3. ülkeler üzerinden yapılan ticarette Dışişleri Bakanlığı

0: Türkiye dünyanın her yerine ulaşmaya çaba gösteriyor. Bu büyük devletlerin, büyük milletlerin ufkuyla ancak izah edilebilir. Batı Afrika'da da adeta şifa dağıtmaya gayret ediyor. Bugüne dek 20'yi aşkın ülkede, Afrika ülkesinde tam donanımlı hastaneler yaptı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bölgenin en büyük hastanesi Senegal'de tamamlandı. Tam 20 bin metrekare kapalı alana sahip 100 yataklı hastanenin önümüzdeki ay Başkan Erdoğan tarafından, Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılması bekleniyor. 20 bin metrekarelik kapalı alanda 100 yataklı hastaneden bahsediyoruz ve bugüne dek 20'yi aşkın ülkede tam donanımlı hastane yapan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletinden. Şimdi de Sudan meselesine bakalım. İletişim Başkanlığı ve SETA tarafından sahadan politikaya Sudan krizini yeniden okumak konferansı SETA Genel Merkezi'nde düzenlendi. Programda Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yusuf, SETA temsilcileri, akademisyenler ve davetliler yer aldı. Sudan'daki güncel duruma ve bölgesel gelişmelere dair değerlendirmeler yapıldı. Dinleyin.
1: Sudan krizi yeniden ele alındı. Akademi ve bürokrasi dünyası Sudan için bir araya geldi. İletişim Başkanlığı ve SETA tarafından sahadan politikaya Sudan krizini yeniden okumak konferansı SETA Genel Merkezi'nde düzenlendi. Programda Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yusuf El Tayyip, SETA temsilcileri, akademisyenler ve davetliler yer aldı. Panel iki ayrı oturumda gerçekleştirildi. Sudan'da kim kazanıyor, kim kaybediyor ve Türkiye nerede duruyor sorularına yanıt verildi. Panelde Sudan Büyükelçisi Nadir Yusuf da Sudan'daki güncel duruma ve bölgesel gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.
2: Bölgedeki çatışmalar tesadüf değildir. Libya, Irak, Somali ve Suriye'deki süreçler devletleri zayıflatmaya yönelik stratejik bir planın parçasıdır. Somali, Türkiye yapıcı bir şekilde müdahale edene kadar yıllarca acı çekti. Sudan'da da benzer bir senaryo uygulanıyor. Amaç, bölgedeki büyük devletleri zayıflatmak ve bazı jeopolitik çıkarlara hizmet etmektir.
1: SETA tarafından yayımlanan Inside Turkey dergisi editörü Profesör Doktor Muhittin Ataman da çatışmaların bir an önce durması gerektiğini ifade etti.
3: Sudan'daki savaş artık Sudan sınırlarının ötesine taşan Kızıldeniz'den sahile, Afrika boynuzundan Kuzey Afrika'ya ve dolaylı olarak Akdeniz güvenliğine kadar uzanan geniş bir coğrafyada etkiler üreten bir krizdir.
0: Sevgili dinleyiciler, Amerika Başkanı Trump, İsrail'in İran'a saldırıyla başlayan savaşın kırılgan ateşkes sürecinde ülkesinin en büyük stratejik rakibi Çin'de bulunuyor şu dakikalarda. Yaklaşık 9 yıl sonra yeniden Çin'e giden Trump'ın heyetinde Dışişleri ve Savunma Bakanlarının yanı sıra, ki onlar standart ekip malum, Tesla'nın, Apple'ın, Nvidia'nın, Boeing'in ve Qualcomm gibi 17 dev Amerikan şirketinin CEO'su ve üst düzey yöneticileri de yer alıyor. Tiananmen Meydanı'ndaki resmi karşılama sonra bir araya gelen iki liderin önemli gündemi İran Savaşı. Xi Jinping ile Trump, gümrük tarifeleriyle nadir elementler gibi ekonomik konuları da ele alması bekleniyor. Trump'ı Pekin'de Çin Başkan Yardımcısı Hang Zheng karşıladı. Sevgili dinleyiciler, bir kapalı kapılar ardında konuşulanlar vardır. Her zaman ikili temaslar, heyetler arası temaslarda, bir de kameralar önünde söylenenler. Her iki lider kameraların önüne çıktı. Trump ve Xi Jinping 8,5 yıl sonra yine yan yana geldiklerini söylediler. Görüşme bitti. Görüşme sona erdi. Şi, ilişkilerimizin istikrarı dünyaya fayda sağlayacaktır. Ortak olmalıyız dedi Amerika'yla. Rakip değil, birbirimizin başarısına yardım etmeliyiz. Birlikte refah içinde yaşamalı ve yeni çağda büyük ülkelerin uyum içinde yaşamasının doğruluğunu fark etmeliyiz dedi. İki büyük güç arasında iyi ilişkilerin dünyanın yararına olduğunu söylüyor Çin lideri. Trump ne diyor? Buraya dikkat buyurunuz efendim. Çin'e saygı duyduğunu söylüyor Trump. Sayın Xi Jinping, harika bir lidersiniz. Bazen insanlar bunu söylememi sevmiyor ama yine de söylüyorum çünkü bu doğru. Ben sadece gerçeği söylerim dedi. Efendim, ben sadece gerçeği söylerim. Sizinle birlikte olmaktan onur duyuyorum. Sizin dostunuz olmaktan onur duyuyorum. Ve Çin'le Amerika arasındaki ilişki şimdiye kadar olduğundan daha iyi olacak dedi. Büyük konuları tartışmayı sabırsızlıkla beklediğini, kimilerinin bunun belki de gelmiş geçmiş en büyük zirve olacağını söylediğini dile getirdi Trump. Zorluklarla karşılaştığımızda üstesinden gelmeyi bildik, birlikte harika bir geleceğimiz olacak diyor. Onlar birbiri için harika cümlelerle, kelimelerle başlayan harika yuvarlak cümleler sarf ederken dünyanın endişelenmesi lazım. Kesin. Katil İsrail'in uluslararası sulardaki saldırısından kurtularak Türkiye'ye gelen küresel Sumut filosu 54 gemiyle bugün Marmaris'ten demir alarak yeniden Gazze'ye doğru yola çıkacak.

0: Türkiye'ye misafirperverliği için teşekkür eden aktivistler, Gazze'de kasıtlı şekilde soykırım uygulayan İsrail'in saldırılarına rağmen yollarından geri dönmeyeceklerini söylüyor. Sumut yola çıkıyor, dikkatinizden kaçmasın. Bu arada Eurovizyon'da katile protesto geldi pekala doğal olarak. Avusturya'da Eurovizyon şarkı yarışmasında yarı finalinde İsrailli Noam Betan sahneye çıktı. Yoğun yuhalama vardı, protestolar vardı, şaşırdı bu durumu görünce. Dinleyin.
1: Ülkeler boykot etti. Seyirciler bayraklar açtı, şarkıcıyı protesto etti. Soykırıma tepkiler çığ gibi büyüdü. Müzik dünyasının en büyük organizasyonlarından Eurovizyon şarkı yarışması protestoların gölgesinde başladı. 70. kez düzenlenen yarışma İsrail tartışmaları nedeniyle tarihindeki en büyük krizi yaşıyor. Yarışmaya bu yıl 35 ülke katılıyor. İspanya, Hollanda, İzlanda, İrlanda ve Slovenya İsrail'in yarışmaya dahil edilmesi nedeniyle çekildiklerini duyurmuştu. Bir tepki de Uluslararası Af Örgütü'nden geldi. Yapılan açıklamada İsrail'in yarışmaya katılmasının insanlığa ihanet ve çifte standart olduğu belirtildi. Aralarında Brian Eno ve Massive Attack gibi ünlü müzisyenlerin de bulunduğu binden fazla sanatçı boykot çağrısı yapan açık mektuplara imza attı. 2024 Eurovizyon birincisi Nemo'da protesto amacıyla ödülünü iade edeceğini açıkladı. İlk yarı finalde 10. sırada sahneye çıkan İsrail'in temsilcisi Noam Betan seyircilerin tepkisiyle karşılaştı. Salonda bulunan izleyiciler İsrailli şarkıcıyı protesto etti. Soykırımı durdurun sesleri yükseldi ve bu sesler canlı yayına da yansıdı. Bazı seyirciler Filistin bayrağı açarak İsrail'in soykırımına uğrayan Gazze halkıyla dayanışma mesajı verdi. Üzerlerine Özgür Filistin yazıları yazan, Filistin bayrakları çizen ve soykırımı durdurun sloganı atan göstericiler salondan zor kullanılarak çıkartıldı. Yarı final öncesinde de Viyana sokaklarında toplanan kalabalık İsrail'in katılımına tepki gösterdi. Viyana'da geniş güvenlik önlemleri alındı.
0: Kıbrıslı Türk, İngiltere'de devlet bakanı oldu. Adı Nesli Çalışkan. İngiltere Kralı 3. Charles, Başbakan Keir Starmer'ı istifaya çağırdı ve görevini bırakan devlet bakanlarının yerine yeni atanan isimleri onayladı. Atananlar arasında Kıbrıs Türk'ü Nesil Çalışkan da yer alıyor. Şimdi Nesil Çalışkan, İngiltere'nin âli menfaatleri için hizmet edecek. Tıpkı Almanya'daki Cem Özdemir gibi, o da eyalet başbakanı. Yeşillerin adayı Cem Özdemir, Baden-Württemberg'e eyalet parlamentosunda yapılan oylamada Almanya'nın Türkiye kökenli ilk eyalet başbakanı seçildi. Bu, Türkiye ile iyi ilişkiler kurulmasına sebep olacaklar, vesile olacaklar, köprü olacaklar gibi bir anlama geliyor sanıyorsanız yeniden düşününüz derim size. Şimdi sizi Bartın'a götürmek istiyorum çünkü orada yüz kızartan, utanç verdiren ya da hissettiren bir hadise oldu. Bakanlık el koydu ama 13 yaşındaki kız çocuğuna zincirleme, İstismar. Çocuk 13 yaşında daha. Bartın'da 1,5 yıl boyunca onlarca kişinin istismar ettiği 13 yaşındaki çocuğa sahip çıktığı Aile Bakanlığı açılan davaya müdahil oldu. Soruşturmada mağdurun annesiyle, anne olmak başka vasıf gerçekten. Yani onu özür dileyerek söylüyorum, doğurmakla, dünyaya getirmekle anne olmak aynı şey değil. Aynı şey değil. Aralarında çocuk yaştaki zanlıların da bulunduğu 33 kişi tutuklandı. Bartın'da 13 bin nüfuslu Amasra ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğu G.Ö.'ye yönelik istismar iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada 9'u suça sürüklenen çocuk olmak üzere yaşları 16 ile 23 arasında değişen 33 kişi tutuklandı. Mağdur kız çocuğunun annesi T.Ö.'nün de aile yükümlülüğünü ihlal ve suç delillerini gizleme, yok etme suçlarından tutuklandığı öğrenildi. Yani anne hak ettiği yerde, cezaevinde. İsimsiz bir ihbarla ortaya çıktığı ifade edilen olayda istismarın yaklaşık 1,5 yıldır sürdüğü, sosyal medya üzerinden organize şekilde gerçekleştirildiği iddiaları dosyaya girdi. Soruşturma kapsamında yaklaşık 180 kişinin dinlendiği ifade ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın olaya ilk andan itibaren müdahalede bulunduğu, mağdur çocuğun devlet koruması altına alındığı da kaydediliyor. Yazışmalar var. Özellikle TikTok başta olmak üzere çeşitli sosyal medya platformları üzerinden bazı kişilerle iletişim kurulduğu, ardından sistematik şekilde cinsel istismara maruz bırakıldığı öne sürülüyor. Dijital materyaller üzerinden yapılan incelemelerde çok sayıda kişiyle yazışma ve iletişim kaydı tespit edildi. Mahkemenin sanık ve şüpheliler arasındaki irtibatı belirlemek için Ocak 2025 ile Mayıs 2026 arasında tüm baz ve HTS kayıtlarının tespitini istediği öğrenildi. Bölgede yaşayanların anlatımlarına göre bazı şüphelilerin birbirleriyle bağlantılı hareket ettikleri kaydediliyor. Öyle iddialar var ki. İddialar arasında mağdur çocuğun tutuklanan annesinin yaşananlardan haberdar olduğu, bazı kişilerle para karşılığında görüştürülmesine göz yumduğu da var. Konuyla ilgili konuşan üvey baba Şakir Özkanca, yaşanan sürece ilişkin sorumluluğun büyük ölçüde mağdur çocuğun davranışlarıyla alakalı olduğunu söylemiş. Bakanlık el koymuş, neresinden baksanız durum rezil.
2: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
3: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
4: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
5: Boş kar servis, boş kar servis, iyi ki varsın yanımda.
6: 4 mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Kar Servis sunar.
7: Antalya'da sular altındaki gizem Kekova Batıkşehir tüm ihtişamıyla yükseliyor. Bölgede sıcaklık 22 derece. Aksaray'da Selçuklu Yadigarı Sultan Han'ı ziyaretçilerini ağırlarken sıcaklık 25, Şanlıurfa'daysa tarihin sıfır noktası Karaköprü Höyüğü meraklılarını bekliyor. Termometreler 28 derece. İyi yolculuklar.
5: Boş kar servis, boş kar servis, iyi ki varsın yanımda.
6: 4 mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Kar Servis sundu.
8: Vakıfbank Vinov sunar.
9: Lehtar. Bono, çek, poliçe gibi ticari senetlerde söz konusu senetlerden fayda sağlayabilecek olan kişidir.
8: Vakıfbank Vinov sundu.
10: Burası Radyo 7.
11: Radyo 7.
12: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
13: Reklam.
14: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
15: Migros Yemek.
14: Migros uygulamasında.

0: ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Adım atarsan uzak değildir iyilik. Ve merhamet paylaşmanın yol arkadaşıdır.
3: İnsan Vakfı bu yılda kurban bağışlarınızı dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Bu iyilikte senin de payın var.
2: İnsan Vakfı.
4: Fenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar fenaxauto.com.tr'de.
5: Gördüklerinizi ve duyduklarınızı unutun. Hatay Yıldız güvencesiyle yükselen Motto Yaşam konutlarında gelin sizi de 3 artı 1 daire sahibi yapalım. Ayda sadece 47 bin TL taksitle hemen yerinizi alın. Detaylı bilgi için 0312 995 0995.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Ritmini yakala. Magna P.
8: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
6: Türkiye'nin enerji deposu.
10: Orbus.
11: Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok. Rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Lexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyatlarıyla Armis mağazalarında. Üstelik 911 liradan başlayan taksitlerle.
12: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
13: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir hisse bedeli 5.500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
14: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Bir reklam.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
3: Reklam.
4: Radyo 7.
5: Arkivit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
6: Arkivit, Arkivit, hep ileri git.
7: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
8: İstanbul'da %63 seviyesinde kent trafiğini görüyoruz bu dakikada ki saat 8.38. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu'ya geçişlerde de şimdi sorun var. Yoğun akıcı gözüküyor ama Avrupa'ya geçişler çok daha kalabalık gözüküyor. Neredeyse kilitlenmek üzere. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişleri ise yoğun akıcı diyerek tanımlayalım. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu istikametinde kalabalık, Ayvansaray istikametinde çok daha kalabalık. Tıpkı E5'ten İncirli'den Ok Meydanı'na kadar kısımda var olduğu gibi aşırı kalabalık ama 4 nokta zaten kilitlenmiş azizim. Şimdi E5'ten Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar, Kartal'dan Kozyatağı'na kadar, Tem'den Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e ve Tekstil Kent'ten Hastal'a kadar maalesef ki kent trafiği kilitli ve ilerlemiyor. Büyükdere Caddesi'nden Maslak'a, Yeşilköy Bakırköy sahil yolundan Bakırköy'e ve yine sahil yolundan İstinye'den Beşiktaş'a kadar da yoğun akıcı trafik var. Haberiniz olsun.
7: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
9: Arvento. 7 gün 7 sabah.
10: Ankara gündemi.
8: Başkent'teyiz. Arkadaşımıza günaydın deme zamanı. Kemal Doğan, hoş geldin. Günaydın.
11: Teşekkürler Mehmetcan. Günaydın. Sağlıklı ve iyi bir yayın diliyorum.
8: Çok teşekkürler. 14 Mayıs Perşembe sabahındayız. Merakla seni dinliyoruz Kemal.
11: Başkan Erdoğan'ın programıyla başlayalım. Kazakistan'da malum Başkan Erdoğan, Tokayev ile baş başa görüşmesinin ardından Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek. Tabii hemen başlangıcında Bağımsızlık Sarayı'nda bir de resmi tören gerçekleşecek. Ortak bir de basın toplantısı görünüyor. Ayrıca Türkiye-Kazakistan İş Forumu'na kapanış toplantısına iştirak edecek Başkan Erdoğan. Alem El Yapay Zeka Merkezi'nde ziyaret edecek Astana'da. Dünkü görüşmelerde çok önemli başlıklar vardı. Özellikle görüşmelerde orta koridorun genişletilmesi, taşımacılık projeleri, enerji güvenliği, lojistik bağlantılar, savunma sanayi işbirliği değerlendirildi. 15 milyar dolar hedefi konulan iki ülke arasındaki ticaret de Erdoğan'ın gündemindeydi. Başkan Erdoğan yarın da TDD zirvesine iştirak edecek. Türk dünyası zirvesine iştirak edecek. Ankara'ya dönersek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bir programı görünüyor başkente. Daha doğrusu iki program var. Dünya Çiftçiler Günü ilk program. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu toplantısına katılacak bu kapsamda. Türkiye 100 yılı perspektifinde aile ve nüfus politikası, yaşlı bakım modelleri çalıştayına katılacak. Bu programda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da bulunacak. Göktaş'ın programı tabii bununla sınırlı değil. Ayrıca mecliste eğitimde ve sosyal hayatta fırsat eşitliği engelsiz bir gelecek paneli var. O panele iştirak edecek Bakan Göktaş. Meclis Genel Kurulu'na gündemdeki konularını görüşmek üzere saat 14'te toplanacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim İmamoğlu'nun başkentte bir programı görünüyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu'na katılacak. Gündemden son başlığımız İstatistik Kurumu'ndan. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı istatistiklerle gençlik bültenini gün itibariyle yayınlayacak diyerek sözü yeniden size bırakalım Mehmetcan.
8: Çok teşekkürler Kemal Doğan ve kolay gelsin size de.
9: 7 gün 7 sabah. Bilgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
12: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
13: Halkbank. OPEC üretimi son 35 yılın en düşük seviyesine geriledi. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Mart ayında yolcu sayısını %7,2 yükseltti. Kurban Bayramı'nda tren seferlerine ek kapasite oluşturulacak.
12: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
8: Halkbank. Burası Radyo 7, Radyo 7'nin uyandıran yayını devam ediyor. Meslek liseliğe ekstra ders yükü haberi bence son derece önemli. Doğru da okumak ve doğru da anlamak lazım haberi. Diploma çıkması usta adaylarını zorluyor. Atölyede değişik alanlarda, yani aklınıza hangisi geliyorsa. Üstün başarı sergileyen usta adayları var. Meslek öğrenen ve meslek öğrenecekken matematiğe takılan. Gayet tabii işinin matematiğini, fiziğini, kurallarını kuralıyla en üst seviyede, en iyi şekliyle bilecek. Zaten öyle usta olunuyor, zaten öyle pişiliyor da bir de o çocukları akademik anlamda birinci sınıf akademisyen ya da öğretici, profesör hüviyetiyle falan tanımlayan bir sınav sistemi var, okul sistemi var. Buna hacet yok. Ben böyle diyorum. Başka anlamak isteyen başka anlasın da, önemli de değil. Matematik fen gibi ders geçip diploma alamadıkları için iş hayatına atılamıyor. Atölyede üstün başarı sergileyen bu gençler, usta adayları, oysa sanayi usta bekliyor. Yetişmiş nitelikli eleman açığı ciddi boyutlarda var. Hani sök tak değiştirin ötesinde, üzerinde mahareti olan, işi hakkıyla yapan ve güvenebileceğimiz ustalara o kadar çok ihtiyaç var ki, yani torna da var, kaynak da var, tesisat da var, mantolama da var, diş sağlığının meselesinde var, var, var, var. Aklınıza ne geliyorsa efendim. Hünerlerini sergiliyor meslek liseliler o alanda ama bir türlü mezun olamıyorlar. Sebebi belli. Ekonomiye yön veren birçok diplomasız patronun iş başında yetiştiği bir Türkiye şartı gerçeği varken, pratiği güçlü gençlerin akademik engel yüzünden iş hayatına atılamamaları, sanayide beklenen istihdamın sağlanamamasına neden oluyor. Potansiyel bir usta okullarda çürüyor işte. İşin gerçeği bu değerli dinleyiciler. Maarif platformu eğitimde bu tıkanmaya dikkat çekiyor. 12 yıllık zorunlu eğitimin çocukları istemedikleri halde lise ve üniversite sınıflarına, sıralarına yönlendirdiğini vurgulayarak bunun diplomalı işsizler ordusu oluşturduğunu kaydediyor. Aslında yapılan şey potansiyel bir ustayı, bir sanatkarı okul sıralarında çürütmek. Oysa hayatın altın çağı İşte bu çağlar. Çocuk o dönemde hayata dokunmalı, usta çırak ikliminde yetişmeli diye de tavsiyelerde bulunuyor. Derslerde başarısız diye zaten gönderdik diyor velilerden Mehmet Türkan. Oğlum sınavlarda yeterli başarıyı gösteremiyordu ve onu meslek lisesine yönlendirdik. Bu konuda da meyli vardı doğrusu. Ancak şu an meslek lisesinde de zorlanıyor. Üstelik sınıfta kalma korkusu da eklendi, işler iyice zorlaştı derken, veli Sait Taş, diploma olmayınca iş de olmuyor. Bir yere başvurduğunda SGK girişi için mutlaka diploma isteniyor. Dersleri zayıf olduğu için eğitimine devam edemiyor. Biz de en azından elinde bir zanaatı olsun diye ona iş öğrettik. Bu işten ekmeğini kazanacak, evet, ama diploma alamama sorunu bizim önümüzü kesiyor diyor. Sanayi kalifiye eleman bulamıyoruz derken meslek liseli gençler diploma alamadıklarından yakınıyor. Uzmanlar genel akademik dersler yerine mesleğe entegre fonksiyonel müfredat çağrısında bulunuyor. Tam da olması gereken çağrı bu. Akademik dersler yerine. Bunlar mühendis değiller, olmayacaklar. Hekim değiller, olmayacaklar. Matematik, fizik, kimya öğretmeni değiller, olmayacaklar. Sanayide bu işin hakkını veren hakiki ustalar olacaklar ve işlerinin gerektirdiği kadarını en iyi şekilde bilecekler ve uygulayacaklar. Diplomasız ama nitelikli bir kuşak riski var. Mesleki eğitimde de alarma neden oluyor. O çocuğa matematik, fizik, kimya, biyoloji, edebiyat için zor kullanmanın ve mezun etmemenin de bir mantığı yok. Alanı o değil, iddiası zaten o değil. Eğitim bir senin raporuna göre 14-17 yaş grubunda net okullaşma oranı 2 yıl ard arda geriledi. İlkokul kademesi hariç diğer tüm kademelerde öğrenci sayısı düştü. Okulu terk eden öğrencilerin %62'si orta öğretim kademesinde bulunuyor. 14-17 yaşta gerileme var. Bu söylediğim şeylerin hiçbirinin cahil kalmakla falan da bir ilgisi yok. Bütün bunları şakır şakır ezbere 100 not üzerinden yüzlerle 90'larla geçen cahiller ordusu var dışarıda, sokakta, caddelerde, iş yerlerinde. Hayat tecrübesi sıfır olan adamlar var. Diplomaları var. Fotokopi kağıdıyla çoğaltın, duvarınıza duvar kağıdı olarak sergileyin. Hiçbir işe yaramıyorlar. İstediğiniz üniversiteden de mezun olun, hiç fark etmez. Hayat karşılığı yok. İçişleri Bakanlığı sosyal medyadaki dijital çete yapılanmalarını mercek altına aldı. Dijital bağımlılık, siber zorbalık ve uyuşturucu tehditleri incelenecek ve çocuklar yalnızca okullardaki fiziki önlemlerle korunmayacak, sanal dünyanın zararlarından da uzak tutulacak. Dinleyin.
3: Dijital çeteler mercek altına alındı. Şiddeti meşrulaştıranlara göz yumulmayacak.
4: İçişleri Bakanlığı sosyal medyada 901 ve C131K gibi dijital çete yapılanmalarını mercek altına aldı. Siber zorbalık ve uyuşturucu gibi tehditler tek tek incelenecek.
10: Bu son zamanlarda yaşadığımız olaylarda da Telegram olsun ya da ne bileyim Instagram olsun, Twitter olsun, bu gibi şeylerde bence 18 yaşından küçük de yetmiyor ki 15 yaşından küçük olması gerekiyor bence kullanım şartının.
14: Çocuklar bu gruplardan etkileniyor. Orası bir tartışılmaz zaten. Çünkü hani şey diyorlar, hani mesela şunu şunu yapın, hani şu kadar para ödül vereceğiz, bugün hedefimiz bu, buraya gideceğiz, burada ödül vereceğiz. Bir söz konusu para olunca yani çocuklar otomatik olarak etkileniyor.
3: İçişleri Bakanlığı sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi raporunu tamamladı. 18 yaş altındaki gençleri dijital bağımlılık, siber zorbalık, çevrim içi taciz, uyuşturucu gibi tehlikeli alanlara çeken sosyal medya grupları ile ilgili dikkati çekici tespitler yapıldı. Bundan sonra çalışmalar rapor rehberliğinde gerçekleştirilecek.
15: Tabii canım, kapatılması lazım zaten ya. Evet evet, kapatılsın.
16: Ben de çok etkileniyorlar. Kesinlikle bu Telegram'daki çetelerin kapatılmasını düşünüyorum. Çünkü zaten hali hazırda çok kötü bir olay yaşadık. Hepimiz korkuyoruz, üzgünüz. Bir de öğrenciyiz, lise öğrencisiyiz.
3: Çalışmaların ilk adımı okullar aracılığıyla ailelerin çocuklarının telefonlarını ve dijital materyallerini kontrol etmelerinin istenmesiyle atılacak.
4: Süreç öğrenci, veli ve okul üçgeninde yürütülecek. Bakanlığın önerdiği tedbirler aileyi ve rehabilitasyonu ön plana çıkaracak.
10: Çocuklar ailelerinden gördükleriyle ya da arkadaşlarından gördükleriyle de kötü bir şekilde hareket ediyorlar. Sadece dijitalle olacak bir şey değil bence.
15: İnsanlar siber zorbalık olduğunda çocuklar içine kapandıkça farklı gruplarda kendini bulmaya çalışıyor. Ve bu gruplar herkesin çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Yani o yüzden bu grupların kapatılması ve çocukların psikolojisini daha da böyle önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum. Rehberlik olsun, hocalar olsun, çocuklara daha yakın davranmana gerektiğini düşünüyorum.
3: Okul saldırıları sonrasında okullara görevlendirilen polisler ve artırılan güvenlik tedbirlerinin yanı sıra aile temelli yaklaşım benimsenecek. Çocuklar yalnızca fiziki güvenlik önlemleriyle korunmayacak. Sanal medyanın zararlarından da uzak tutulacak. Sanal medyada geçirilen süre kontrol altına alınması ve eğitim müfredatına medya okuryazarlığı ile ilgili dersler konulması planlanıyor.
17: Ben çocuğumun meslek hevesinin kaçacağını düşünüyorum diyor Malatya'daki dostumuz Ahmet Bey'i gönderdiği mesajında. Meşhur bir kamyon ve tır servisinde çalışıyor. Sağ olsun devletimiz desteğini sağlıyor. Sonra 3 ay yaz tatili giriyor. İşten çocuk çıkartılıyor. 3 ay sonra tekrar çağrılacağı söyleniyor. Ama benim evladım bu işini çok seviyor. Yani bu otobüs, kamyon, tır servisi firmasındaki işini çok seviyor. Böyle aralıklarla, fasılalarla çalışmaya başlamak zorunda olunca hevesinin kaçacağını düşünüyorum diyor Ahmet Bey gönderdiği mesajında. Nur Hanım'a da çok teşekkürler. O da diyor ki her çocuk trigonometriyi anlamak zorunda değil. Her genç bunları başarmak zorunda değil. Bu yüzden diploma almamak o çocukların haklarına girmektir. Ayrıca cahil mi kalsın trigonometriyi öğrenemedi diye düşünmek de cehaletin ta kendisidir diye de ekliyor. Siz de güzel anlamışsınız. Çok teşekkürler efendim. Fethullahçı terör örgütüne ilişkin yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırılan komedyen Atalay Demirci, İstanbul'da yakalandı. Demirci tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
3: FETÖ davasında aldığı hapis cezası kesinleşmişti. Bir süredir firari olarak aranıyordu. Komedyen Atalay Demirci'nin kaçışı İstanbul polisinin nefes kesen takibiyle Kartal'da son buldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubeleri koordineli bir çalışma başlattı. Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Demirci'nin izi teknik ve fiziki takiple adım adım sürüldü. Saklandığı adres tespit edildi, operasyon için düğmeye basıldı. Kartal'da düzenlenen baskınla yakalanan Demirci, emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarıldı. Atalay Demirci tutuklanarak cezaevine gönderildi.
17: Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 47 ilde düzenlenen operasyonlarda 324 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda silahla ve yaklaşık 10 milyon lira değerinde finansal varlık ele geçirildi.
3: Terör örgütü DEAŞ'a bir darbe daha indirildi. Dev operasyonlarda 324 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT güçlerini birleştirdi. Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde terörün finansmanını ve geçmiş dönem faaliyetlerini deşifre etmek için düğmeye basıldı. Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 47 ilde baskınlar yapıldı. Hedefteki şemada haklarında arama kaydı bulunanlar ve örgüte para akışı sağlayan isimler vardı. Hücre evlerinde yapılan aramalarda bir tabanca, 4 tüfekle çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyonun en dikkat çeken bilançosu ise örgütün kasasına vurulan darbe oldu. Aramalarda DEAŞ'a ait 9 milyon 679 bin 750 lira değerinde varlığa el konuldu.
17: Ferhat Bey bizi Ankara'dan dinliyor ve mesaj gönderiyor. Meslek lisesi mezunuyum ve 20 yıl oldu kendi mesleğimde diyor. O gördüğümüz dersler var ya, fizikler, kimyalar, biyolojiler, hatta matematiğin bir kısmı. Meslek liseleri hiçbir işe yaramadı o saydığım dersler bizde diyor. Meslek liseleri sadece mesleği öğretmeli, ustalığı öğretmeli, işin kendisini öğretmeli. İnanın biz yetiştirmek için çırak bulamıyoruz ama gençler dışarıda hayıflanıyor. İş bulamamaktan, ayaklarının üzerinde duramamaktan diyor. Meseleyi revize etmek gerekiyor. Bak Ferhat Usta da bizimle aynı görüşte. O da bizimle aynı şeyi düşünüyor. Hazır ve çabuk istiyoruz diyor İskenderun'dan Recep Ateş. Ona da sevgiler gönderelim. Öyle hazırı, kolayı, çabuğu kıymetsiz olur. Sürekli olmaz.
9: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
17: AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ayağının tozuyla memleketine gitti. Hemşehrileri tarafından coşkuyla karşılandı Burcu Köksal ve yeni dönemde yapacaklarını anlattı.
18: Bu tehditse daniskasını ediyorum lan, daniskasını ediyorum.
19: Sinirlendi, tehdit etti. Ancak sonuç değişmedi.
18: Bu tehditse daniskasını ediyorum lan, daniskasını ediyorum.
19: Burcu Köksal AK Parti'ye katıldı. Rozetini takar takmaz ayağının tozuyla memleketine gitti. Afyonkarahisar'da coşkuyla karşılandı.
20: Şehrimizin ihtiyaç duyduğu yatırımları hayata geçirmek ve hemşehrilerimizin taleplerine daha güçlü cevap verebilmek için yeni bir döneme adım attı.
19: Köksal Afyonkarahisar'da yeni bir dönemin başladığını vurguladı. Yapacaklarını anlattı.
20: Afyonkarahisar için elimi her zaman taşın altına koydum. Bundan sonra da koymaya devam edeceğim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Afyonkarahisar'ımızı hak ettiği yere getirmek için hep birlikte sizlerle hizmet edeceğim.
9: 7 gün 7 sabah.
21: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
22: Otopratik, Otopratik.
23: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun güney dışında yurt genelinin sağanak yağışa geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklarının iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalması, doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artması bekleniyor. İstanbul aralıklı sağanak yağışlı 17, Edirne 21, Bursa 19, İzmir sağanak yağışlı 23, Denizli 25, Muğla 22, Antalya sağanak yağışlı 23 derece, Adana 25, Burdur 22, Ankara aralıklı sağanak yağışlı 24, Konya 25, Sivas 21, Düzce 20, Samsun sağanak yağışlı 18, Trabzon 23 derece, Erzurum sağanak yağışlı 19, Malatya 25, Van 18, Diyarbakır 27, Mardin 24, Şanlıurfa parçalı bulutlu 29 derece. Bazı dış merkezlere de bakalım. Mekke açık 40, Bakü 27, Berlin 15, New York 19 derece.
21: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
22: Otopratik, Otopratik.
17: Ankara'da dinliyor bizi Ahmet Usta, diğer bir ustamız, ona da sevgiler gönderelim. Ya şu nafaka düzenlemesini bir an önce bekliyoruz diyor. Hayat boyu nafaka olur şey değil, olması gereken şey de değil. Buna yönelik çalışmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam ettirildiğini de biliyoruz ama resmileşmiş henüz bir gelişme yok. Ahmet Usta, haberiniz olsun. Bugün de bize tanınan süre nihayet erdi. Hepinize çok teşekkürler. Yarın sabah, cuma sabahında 7'de yine buluşalım. Sabah 7'de Radyo 7. Ben Mehmet Can, huzurlarınızdan sağlıkla ve afiyetle dileyerek, güzel bir gün dileyerek ayrılıyorum. Hoşça kalınız.
5: Okul, sınav ve başarı için Arjevit Fokus tüm ileriyi düşünenlerin yanında. Arjevit Fokus, Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı sundu.
6: Arjevit, Arjevit, hep ileri git.
24: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
25: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
24: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
0: Burası Radyo 7.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
5: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.

0: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
1: Reklam.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Fiber hızında hep evim, havada karada çekerim.
6: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde

0: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
1: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
0: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
1: Abicim.
0: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
1: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde 0 faiz imkanı. Detaylar tenaxauto.com.tr'de.
4: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok. Rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Flexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyatlarıyla Armis mağazalarında. Üstelik 911 liradan başlayan taksitlerle.
6: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İBDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İBDEF.org 0212 621 0065 Pilot Garaj Shop'u
7: ekspertiz. Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
8: Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambim var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı. Ritmini yakala.
9: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix.
10: Bayram planın hazır mı?

0: uygulamasında. Detaylar kampanyalar sayfasında seni bekliyor. Acele et, fırsatları kaçırma.
1: En uygun.
2: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mugi Soft uyku seti anında hediye.
3: Nazarlar değmesin.
4: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım.
4: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
7: Bir reklam.
8: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
9: Reklam.

Bugünkü programı müziğimizin büyük ustası Barış Manço'yla açtım. Radyo 7'ye, Erkan'la Çok Canlı'ya hoş geldiniz değerli dinleyenler. 11'e kadar yanınızda olacağım nefis şarkılarla, türkülerle.

Bugün Mayıs ayının 14. gününü yaşayacağız inşallah. Size ve sevdiklerinize güzel bir gün diliyorum. Hayırlı bir gün geçirmenizi diliyorum. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Şu an neredesiniz? Büyük çoğunluk iş yerinde, mesaide şu an sesimi duyuyor. Kolay gelsin. Yolda olanlar. Şu an Radyo 7'yi yolculuk halindeyken dinleyenler. Varacağınız yere sağ salim ulaşmanız dileğiyle hayırlı yolculuklar diliyorum.

Instagram'da sizlere dinleteceğim nefis şarkılarım, harika türkülerim var. Bir bir sıralayacağım bu eserleri. Şarkılar arasında hiç boşluk olmayacak. Ve mikrofon da sizde olacak. Evet. Perşembe günleri bu programda anonslar sizde oluyor. Sesinizi kaydederek WhatsApp hattımızdan bize gönderebilirsiniz. Sıradaki şarkıyı ya da türküyü artık o an hangisi denk geldiyse dostlarınıza, sevdiklerinize armağan edebilirsiniz. Kendi sesinizi radyonuzda duymak istiyorsanız WhatsApp numaramızı söylüyorum. 0507 977 0101 değerli dinleyenler. Yazarak değil, ben kendi sesinizi radyonuzda duymak

yapmaya özen gösteriniz. Gürültülü bir ortamda lütfen o kaydı yapmayınız ki ses kalitesi iyi olduğu takdirde yayına verebiliyoruz. Bir de katılım çok olacak. Siz ne kadar kısa tutarsınız o kadar çok kişinin sesini yayına verebiliriz. O nedenle 5 saniyeyi geçmeyecek şekilde o anonsu tamamlamanız önemli, rica olunur efendim. WhatsApp numaramızı tekrar ediyorum. Sesli mesaj göndermek isteyenler 0507 977 0101.

ustası Neşet Ertaş ve Kardeş Türküler grubundan birlikte dinlediğimiz eserde hem türküler hem şarkılar bir arada Türkiye'nin en iyi Türkçe müzik radyosunda Radyo 7'de sizlerle buluşuyor. Türkülerden şarkılara geçelim. İki eser peş peşe geliyor.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
0: Cahit Arf, Türkiye'nin en önemli matematikçilerinden biridir. Arf sabiti ve arf halkaları gibi kavramları matematik dünyasına kazandırdı. TÜBİTAK'ın kurucularından olup bilimsel gelişmelere büyük katkı sağladı. Matematiğe adanmış hayatı ve buluşlarıyla dünya çapında tanınan bir bilim insanıdır. Portresi 10 liralık banknotların üzerinde yer almaktadır.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Burası Radyo 7.
3: Radyo 7.
4: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
5: Reklam.
6: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Türkiye'nin
5: Orbus.
6: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir hisse bedeli 5.500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
8: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
9: Finansal özgürlük budur işte.
7: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
11: Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5.000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
12: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
13: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Haftada bir perşembe günleri şarkılar benden, anonslar Radyo 7 dinleyicilerinden. Şimdi dinleteceğim eser. Bakalım kimler için sesli mesajlarınıza yer vermeye başlıyorum.
1: Burası Konya, ben Ahmet Çalar. Sıradaki şarkı aleme ve sevdiklerime gelsin.
2: Merhaba, ben Antalya'dan Mahmut. Sıradaki şarkı tüm sevenlerime gelsin.
3: Merhabalar, ben Çorum'dan Naziller. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerim için istiyorum.
4: Ben Emrah, Kırıkkale'den. Sıradaki şarkı eşim ve kızıma gelsin.

0: Ankara'dan Hüseyin, sıradaki şarkı Yunus Emre ve Selçuk Tutay'a gelsin.
1: Ben Konya'dan Mehmet, sıradaki parça tüm emekçi kardeşlerime gelsin.
2: Ben Talat Dosun Balıkesir'den, sıradaki şarkı herkese armağan ediyorum.
3: Konya Karatay'dan Mehmet, sıradaki eser Radyo 7 dinleyenlere gelsin.

0: Ben Kayseri'den Behçet. Sıradaki parça tüm güzel dostluklara gelsin.
1: Osmaniye'den Murat. Sıradaki parçayı canım eşim için istiyorum.
2: Günaydın. Tarsus'tan Semiha. Sıradaki parça çocuklarıma gelsin.
3: Kütahya'dan Ramazan. Sıradaki şarkıyı mesai arkadaşıma armağan ediyorum.

0: Burç Osman Gazden Yasin Enne. Sıradaki şarkı bana gelsin.
1: Burası İzmir. Ben Şebnem. Sıradaki şarkı bana gelsin.
2: Burası Mersin. Ben Kemal Demir. Sıradaki şarkı tüm mikserci arkadaşlarıma gelsin.
3: İzmir'den Orhan Toprak. Sıradaki eser tüm ayakkabıcılara gelsin.

0: Ben Çorum Osmancık'tan İlhan. Sıradaki parça Boyacı Boya gelsin.
1: Ben Afyonkarahisar'dan İsmail. Sıradaki parça bütün dinleyenlere gelsin.
2: Manisa'dan Aydan. Sıradaki parça ömrümün tek sahibi Fatih'ime gelsin.
3: Ben Ankara'dan Murat. Sıradaki eser Biricik Eşim Mehtap'ıma gelsin.

0: Şanlıurfa'dan Mustafa, sıradaki parçayı tüm sevdiklerime armağan ediyorum.
1: Malatya'dan Ahmet Hatun, sıradaki şarkı sevdiklerime gelsin.
2: Antalya'dan ben Feliz, sıradaki şarkıyı iş arkadaşlarıma gönderiyorum.
3: İzmir'den Fikret Gezer, sıradaki parça tüm radyo 7 çalışan ve dinleyicilerine gelsin.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
6: Canım karım.
5: Ula senin ne işin var burada?
6: Ula Asu senin ne işin var burada?
5: Araba almaya geldim.
6: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
6: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Binercele Kılçık Hocam. Albayrak Finans, yarını güvenle
7: planlar. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok. Rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Flexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyatlarıyla Armis mağazalarında.

0: günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
1: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.
4: Enuygun.
5: Türkiye'nin enerji deposu.
6: Orbus. Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

0: dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
1: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Burası Mersin, ben Murat Yeşil. Sıradaki parçayı aileme armağan ediyorum.
2: Ben Konya Meram'dan Gülden. Sıradaki şarkı Sadece Kendime Gelsin.
3: Ben Kahramanmaraş'tan Mehmet Ali. Sıradaki parça tüm çalışma arkadaşlarıma gelsin.
4: Ben Ankara'dan Aslı. Sıradaki şarkı Kalbinde iyilik olan herkese gelsin.

0: Ben Deniz'den Mustafa Gökün Görkem. Sıradaki parçayı tüm sevdiklerime istiyorum.
1: İzmir'den Yakup. Sıradaki parça Serdar kardeşime gelsin.
2: Ankara, ben Sultan. Sıradaki parçayı tüm Radyo 7 dinleyenlerine armağan ediyorum.
3: Konya'dan Ahmet. Sıradaki şarkıyı Mehmet kardeşime gelsin.

0: Ben İstanbul Bahçeli Evler'den Emre. Sıradaki şarkı canım patronum Onur abime gelsin.
1: Çorum'dan Emrah ben. Sıradaki şarkı tüm sevenlerime gelsin.
2: Erzurum Şenka, Akşarköy'ünde oturuyorum. Ben Nilüfer. Sıradaki şarkı benim için gelsin.
3: Burası Kayseri. Ben Fatih. Sıradaki şarkı eşim Sibel için gelsin.

0: Kayseri'den Aydın Coşkun. Sıradaki parçayı bütün meslektaşlarıma gelsin.
1: Burası Osmaniye. Sıradaki parça Beş Oğlum ve Can Suyum'a gelsin.
2: İstanbul'dan Yunus Emre. Sıradaki parçayı kızım ve eşim için istiyorum.
3: İstanbul'dan Demet ben. Sıradaki şarkıyı kendime hediye ediyorum.

0: İzmir Kemalpaşa'dan Fevzi ben. Sıradaki şarkıyı tüm çalışma arkadaşlarıma armağan ediyorum.
1: Manisa'dan Dilek ben. Cansu'yla Bana Gelsin.
2: Ben Suat Parlak, Yozgat'tan. Nem Neer Parlak ve Şükrüye Parlak için gelsin işim için.
3: Ben Ankara'dan Selma. Sıradaki şarkı Canımın İçi Serkan'a gelsin.

0: Ben Malatya'dan Onur Soldanlı. Sıradaki eser eşim ve aileme gelsin.
1: Mersin'den Servet ben. Sıradaki şarkı Ali Kabakaş'a gelsin.
2: Çorum Sungurlu'dan Nuri Kaya. Sıradaki parça sevdiğim kadına gelsin.
3: Van'dan Yücel Yıldızdal. Bütün Tuşba'da olan herkes için istiyorum.
4: Ben Antalya'dan Gökmen. Bana yoldaş olan, yarın olan sevgili eşim Remziye Duman'a gelsin.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Fiber hızında hep evim, havada karada çekerim.
4: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Reklam.
3: Tatil terliksiz olmaz. Akın Albella. Terlik, sandalet.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
7: Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok, rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Flexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyatlarıyla Armis mağazasında.

0: ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Ben Samet, Akşehir. Sıradaki parçayı eşim ve çocuklarıma istiyorum.
2: Ankara Köçören'den Ben Döne. Sıradaki şarkı Aileme Gelsin.
3: Ben Taner Yıldız, Tekirdağ. Sıradaki parçayı sevdiceğimi armağan ediyorum.
4: Kayseri'den Sinem Ben. Sıradaki şarkı Kızım Elisa ve Bana Gelsin.

0: Burası Muğla. Ben Fatma. Sıradaki şarkı aileme gelsin.
1: Ben Fransa Lyon'dan Durdane. Sıradaki parça canım aileme gelsin. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.
2: Adana'dan Mevlüt Uzun. Sıradaki parça dinleyen herkese gelsin.
3: Ben Denizli'den Nur'dan. Sıradaki eser kızıma gelsin.
4: Konya'dan Songül. Sıradaki şarkı çok sevdiğim abim Bayram için gelsin.

0: Ben Antalya'dan Hasan. Sıradaki şarkı tüm Tokatlı kardeşlerimize gelsin.
1: Samsun'dan Adil Topaloğlu. Sıradaki eser bütün Topaloğullarına.
2: Ben Ankara'dan Hakan. Sıradaki parça tüm mesai arkadaşlarıma hediye.
3: Burası Kütahya. Ben Fatma Aytaç. Sıradaki şarkı tüm Radyo 7'ye gelsin.
4: Celal Yılmaz Almanya'dan. Sıradaki eser bütün Sinoplulara gelsin.
5: Konya'dan Songül. Sıradaki şarkı iş arkadaşlarıma gelsin.
6: Kayseri'den Nihat Yılmaz. Sıradaki eser can dostum Demirhan Baran'a gelsin.

0: Boyası Şanlıurfa. Sıradaki parçayı tüm sevdiklerime armağan ediyorum.
1: Ben Samsun'dan Fatma Arıklı. Sıradaki eser Fatih Arıklı'ya gelsin.
2: Antalya'dan Arıkan. Sıradaki aileme gelsin.
3: Ankara'dan Sevgi Ben. Sıradaki parça kahvaltıya gelen misafirlerime.
4: Ben Münih'ten Ali. Sıradaki parça eşim Nadire için gelsin.
5: Ben Mersin'den Hamza Özdemir.
6: Sıradaki şarkı Özgür Öge Usta'ma gelsin.
7: Bartın Ulus'tan ben Hülya. Sıradaki şarkıyı çocuklarıma istiyorum.

0: aşka küskün.
1: Ben Van'dan Necla, sıradaki parçayı eşim ve çocuklarımı istiyorum.
2: Ben Konya'dan Fatih Akan, sıradaki parça Osman Ermeni'ye gelsin.
3: Kayseri'den Neslihan, sıradaki şarkı anneme gelsin.
4: Mersin'den ben Ali Hançer, sıradaki parça bütün hastalara gelsin.
3: Bolu Gerede'den Suzen'e, sıradaki parça annem için istiyorum.
5: Ben Fransa'dan Kadir, eşim Nuray ve çocuklarıma armağan ediyorum.
6: Ben Sabriye Keke, Balıkesir'den, sıradaki parça sevdiklerime gelsin.
7: Ben Fazıl, Antalya'dan, sıradaki şarkı Hurmama gelsin.
8: Ben Havva, Balıkesir'den, sıradaki parçayı çalışma arkadaşım Dile'ye armağan ediyorum.
9: Kocaeli Darıca'dan Asliye Işın, her şeyim çocuklarım ve eşim için, sıradaki şarkıyı çalar mısınız?
10: Bursa'dan Mine, sıradaki şarkı arkadaşlarıma gelsin.
11: Bugün benim sesimi az duydunuz. Mikrofon çünkü anonslarda Radyo 7 dinleyicilerindeydi. Haftada bir perşembe günleri bu programın formatı böyle. Yayına sesleriyle güzellik katan dinleyenlerimize teşekkür ediyor. Ve ben Erkan Koç son bir şarkıyla programı noktalıyorum. Size ve sevdiklerinize hayırlı huzurlu bir perşembe günü diliyorum. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Yarın sabah 9'da yine Radyo 7'de Erkan'la Çok Canlı'da buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Reklam.
1: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.

0: iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspert'i.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım.
6: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
7: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
6: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
7: Abicim.
6: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
7: Abicim.
6: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan.
8: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
9: Orbus.
10: Reklam.
11: Radyo 7.
12: Vakıfbank sunar.
13: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

Hani böyle herkese benzeyen değil de insanın içini başka türlü etkileyen vardır ya, onun için söylenen keyifli sözlerden biriydi. Türkiye'nin en iyi radyosunda, Radyo 7'de sizlerleydi. Edal Saatler başladı. Ben Eda Özdemir Gençdal, mikrofonda yerimi aldım. Sizler de oradaysanız hoş geldiniz.

Türkiye'nin en iyi radyosunda tüm zamanların en iyilerini dinleyeceğiz. Her zaman olduğu gibi en keyifli şarkılar fonda, duyduğunuz da öyle. Ah vefası eksik yarim. Herkesin dilinde olan ama böyle herkeste olmayan şey galiba. İnsan da en çok zor zamanında yanında kalanı unutmuyor değil mi? Hani böyle sevgi gelip geçiyor ama vefa tamamen karakter meselesi.

aşkın sırrı bilinmez. Acaba tam olarak böyle çözülmemedi mi? Çözülemedi mi? Söyleyemedim. Hani bazen yıllarca tanıdığı birini böyle anlayamazken, ne bileyim, böyle bazen bir bakışta birine kendini yakın hissedebiliyor insan, değil mi? Böyle yıllar geçmesine de gerek yok. Hani mantığın açıklayamadığı yerde başlıyor ya biraz da bu. Aşk dediğimiz herkesin hayatında olan. O yüzden herkes aşk anlatıyor ama kimsenin öyle tam olarak tarif edebildiğini duydunuz mu, gördünüz mü? Ben görmedim en azından.

dinlediğiniz şarkılar, son zamanların en çok sevilenleri, radyo başında bizleri dinleyenler sizlere gelecek elbette. Yolda olanlar, çalışanlar, evde böyle bir telaşın içinde olup bizleri dinleyenler. Ne bileyim, şöyle çayınızı kahvenizi aldınız mı ama belki trafiktesiniz. Belki sadece şöyle Eda'cığım kafa dağıtmak için buradan herkese de sevgilerimi göndereyim. Şu güzel şarkıları da ben böyle bir dinleyeyim, kulaklığımı da taktım diyenler. Tabii tavsiye ederek aramıza katılanlar var, onlara vesile olanlar var. Gel bir dinle, aradaki farkı gör diyenler var. Onlara da selam olsun, gönülden teşekkürlerimizi de iletelim. Ve bu güzel şarkıyı da armağan edelim.

0: Ceyda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Vakıfbank'la program devam edecek.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Amerikan doları 45,44, euro 53,35, gram altın 6877, çeyrek altın 11.308 lira. Brent petrol 109 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.678 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk, sonra Bankayız. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
4: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
2: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
5: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
6: Sen de katıl derim, katılım evim.
7: Reklam.
8: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
9: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
8: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok, sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
9: Hadi hep beraber Türksel mağazasına, hadi.
10: Türksel gücünde 5G.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Tatil terliksiz olmaz. Akın Albella. Terlik sandalet.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
13: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
14: çok daha hızlı
5: ve geniş içeriğiyle
14: çok daha zengin.
5: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.
11: Radyo 7. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Reklam.
11: Radyo 7.
1: Vakıfbank'la program devam ediyor.
0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
2: Şimdi sıradaki şarkı

Ay ne güzel mesajlar gelmeye başlamış bile, ben daha söylemeden ama hatırlatayım o halde. Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden mesajlar geliyor. Ay ay ay ay ay, harika fotoğraflar da gelmiş. 0507-977-0101, 0507-977-0101. An itibariyle kimlerle dinliyorsanız, dinletiyorsanız mesajlarınızı gönderebildiğiniz gibi Radyo 7 Instagram'da da yine benim fotoğrafımın altına bulunduğunuz yerler ve isimlerinizi lütfen lütfen, mesajlarınızı okuyorum, okumadı zannediyorsunuz üzülüyorum, adınızı yazın. Alo.

Hemen şöyle bakıyorum mesajlara, baksan gölge mi diyor. Benim mesajlara bakmam lazım önce. Aylin Hanım Belçika'da. Aylin Hanım için değil mi? Şarkı armağan edeceğiz. Ay ay ay, Belçika'da Gürdal torunu Aylin. Efendime söyleyeyim, kahveler gelmiş, bu kahve senin diyen Filiz Hanım. Bu kahve benim mi? Teşekkür ediyorum, şöyle karşılıklı olsun. Mesajları ne zaman okuyorsunuz diye soran dinleyicimiz, okuyorum işte. Ankara'da Murat, canından çok sevdiği aşkı Mehtap'ı varmış. Onun için şarkı rica ediyor, duyuyordur herhalde.

Ay ne güzel, Eda'mız geldi, iyi ki geldi diyen Denizli'de Güler, Canan, Sibel, en değerleri kim var? Sultan Patron Tolga Bey var. Görmeden takın kulaklıkları, bizi mutlu eden kız geldi diyorlar. Ay harikasınız siz. Buradan sevgiler, selamlar gönderiyorum Denizli'ye, Güler, Canan, Sibel. Oh Tolga Bey, herkes biz dinliyor vallahi. Güzel, kalabalık, harika bir ekip var. Sevgiler, selamlar size de. Ay ne güzel bir fotoğraftır böyle bu. Keşke kimin gönderdiğini de bileydim, iyiydi.

biraz sitem ediyorum size. Edin, sitem sevgiden doğar. Akşehir'de diş hekimliği Mehmet, asistanı Zülfiye ve hastaları var efendim dişçi koltuğunda. Ay ne keyifli bir yer. Vallahi mesleğinize saygı duyuyorum ama biraz böyle çekinerek gittiğim bir yer olduğunu da söyleyebilirim ama böyle ışıl ışıl da çıkıyorum yani, ne yalan söyleyeyim. Mesajınızı okudum. Efendim Mehmet Bey ve Zülfiye Hanım hastaları bizleri dinliyorlar. Kolaylıklar diliyorum. Güzel bir de fotoğraf göndermişler bizlere. Vallahi gördüğüm mesajları okuyorum. Bakın gördüm. Eskişehir'de Sunar Çakıcı var. İş yerinde aracında Eda Özdemir'i dinlemeye devam ediyorum demiş. Süpersiniz.

0: Radyo 7 Haber.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana merkezli dev bir operasyonla yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarından 200 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Soruşturma kapsamında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da İstanbul'daki evinde gözaltına alındığı ve işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da mevkidaşı Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı. Ziyarette iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi ve bölgesel işbirliği konularının ele alınması bekleniyor. Çin lideri Xi Jinping, ABD Başkanı Trump'la yaptığı kritik görüşmede Tayvan meselesinin iki ülke arasındaki en hassas kırmızı çizgi olduğunu vurguladı. Xi, bu konunun yanlış yönetilmesinin iki dev gücü doğrudan bir çatışmaya sürükleyebileceği uyarısında bulundu. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, bölgesel gerilimlere dair yaptığı açıklamada Tahran yönetiminin hiçbir tehdit veya baskıya boyun eğmeyeceğini belirtti. Bakan Arakçı, İran'la ilgili sorunların askeri bir çözüm olmadığını, diplomatik yolların tek seçenek olduğunu hatırlattı. AFAD, yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen sel ve su baskınlarının ardından zarar tespit çalışmalarının aralıksız sürdüğünü açıkladı. Ekipler hayatı normale döndürmek için koordineli bir şekilde hasar gören ev ve iş yerlerinde incelemelerini devam ettiriyor. Bayrampaşa sebze ve meyve halinde Kurban Bayramı öncesi denetimler sıkılaştırılarak fiyat etiketleri ve hijyen koşulları mercek altına alındı. Yıllık 3 milyon ton ürünün döndüğü dev merkezde ürünlerin mevzuata uygunluğu ekipler tarafından titizlikle kontrol ediliyor. Türkiye'nin güncel nüfus verilerine göre 12 milyon 700 bini aşan genç nüfusun toplam nüfusu oranı %14,8 olarak kaydedildi. İstatistikler, Türkiye'nin Avrupa ülkelerine kıyasla hala dinamik ve genç bir nüfusa sahip olduğunu gösteriyor.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik, Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Güneydoğu Anadolu'nun güney dışında yurt genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 27, İstanbul 13, İzmir 23, Antalya 22, Sinop ve Kars 19, Şırnak 24 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Halk Bank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank.
1: Merkez Bankası enflasyon oranını açıkladı. Yıl sonu enflasyon tahmini %26 oldu. Türkiye genelinde Nisan'da satılan toplam konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre %2,6 artışla 126.808 olarak hesaplandı. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Mart ayında yolcu sayısını %7,2 yükseltti.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Vakıf Bank'la program devam ediyor.
1: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Burası Radyo Ede. Tüm zamanların en keyifli şarkılarını dinlerken ay ay mesajlar geliyor. Ben sevdiklerinize armağan ediyorum. Bir de böyle hani şarkıları dinlerken gözümüzün önünden geçen o güzel kareler.

Ay, böyle yaralı kalbim deyince insanın içine bir ağırlık çöküyor değil mi? Böyle bazı kırgınlıklar geçiyor ama bazıları iz bırakıyor, iz kalıyor. Yine de en çok yara alan kalpler ve en güzel hisseden yine kalpler olmuyor mu? Onlar değil mi? Bir de böyle imkansızlar var işte. Yani öyle olduğunu düşünenler, öyle yaşayanlar duyuyorlar mı acaba beni? Antalya'da Gülistan Hanım var. Seracılara, çiftçilere istiyorum demiş. Seracı çalışırken fotoğrafı da göndermiş. Gelsin tabii.

aşk imkansız dedi, artık bilemiyorum. Aksaray'da Serpil Hanım, ay Serpil Hanımcığım ne güzel göndermişsiniz fotoğrafı, harikasınız. Ankara'da dolmuşçuymuş Dilaver Bey, 06J1824 Kızılay Güven Park Etlikşehir Hastanesi arasında her gün sabah 7 akşam 10'a kadar hastane yolcularına hizmet veriyormuş. Efendim yollarda olan şoför arkadaşlarımız, minibüs şoförü, dolmuş şoförü, taksi şoförü, herkese buradan sevgiler selamlar gönderiyoruz. Radyo Hediye'yi keyifle de dinliyoruz demişler. Hastaları da rehberlik yapıyoruz demişler. Bütün şoför arkadaşlar için şarkı istiyor. Ben de selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.

Alanya'dan selamlar gönderen Şeyma Karagözlü var. Oktay İnce bizimle birlikte kolaylıklar dileyen Habibe Çetindağ var. Sakarya'dan selamlarını ileten Çaycuma'da Muhammed Bey var. Sesimizin ulaştığı tüm dostlara Eda Hanım kolaylıklar demiş, eksik olmasın. Muzaffer Bey var iyi yayınlar dilekleriyle. Hacı Arif Topaloğlu, İbrahim Bey neredesiniz? Kahramanmaraş'ta İbrahim Özer var. Sıradaki şarkıyı radyo dinleyiciler için istiyorum diyen Malatyalı Mehmet Bey var. Bayrampaşa'da bizimle. Kadir Kaman, İstanbul Gedikpaşa. Akşehir'de bizimle olan dinleyicimiz Alp. İlk kez yazıyorum diyen Manisa merkezi Uğur Dirim. Eşine ve çocuklarına şarkı istemiş. Devamı da gelsin o zaman.

0: saatler.
1: Vakıfbank'la program devam edecek.
2: Boşkar servis, boşkar servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Dört mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boşkar Servis sunar.
4: Antalya'da sular altındaki gizem Kekova Batıkşehir tüm ihtişamıyla yükseliyor. Bölgede sıcaklık 22 derece. Aksaray'da Selçuklu Yadigarı Sultanhanı ziyaretçilerini ağırlarken sıcaklık 25, Şanlıurfa'daysa tarihin sıfır noktası Karaköprü Höyüğü meraklılarını bekliyor. Termometreler 28 derece. İyi yolculuklar.
2: Boşkar servis, boşkar servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Dört mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boşkar Servis sundu.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Paul Nipkow, 1884. Dönen bir disk kullanarak görüntüyü satır satır tarayan Nipkow diskini icat etti. Bu mekanik televizyonun ilk temelini oluşturdu. John Lucky Bird, İngiltere, 1926 yılında çalışan mekanik televizyon sistemini tanıttı. İstanbul Teknik Üniversitesi, 1952 yılında Türkiye'de ilk televizyon denemelerini yapan kurumdur. 1964 yılında TRT, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu kuruldu. 31 Ocak 1968 tarihinde TRT Ankara Televizyonu resmi olarak ilk yayınına başladı.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
3: Reklam.
4: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
5: Donuyoruz Yüksel abi.
4: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
4: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Fiber hızında hepedim. Havada karada çekerim.
7: Yüksel abi. Üst kişide bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Bu alemde kendini bileceksin.
4: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle.
3: Velcare'le yaşamayı seveceğim.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
8: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
11: Reklam.
12: Radyo 7.
13: Vakıfbank'la program devam ediyor.
14: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
15: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Türkiye'nin en iyi radyosu burası, Radyo 7. Hemen şöyle bakalım. Malatya Hekiman'da, Akpınar Köyü'nde dinliyor bizi. Bir taraftan bayram temizliği yapıyoruz, sesiniz de enerji veriyor demişler. Valla erkencisiniz. Amanca biter değil mi? Valla doğru söylüyorsunuz. İşte oyuncak gibi. Nurgül Hanım var Muğla yatağında bizimle beraber, çocukları ve eşiyle beraber Radyo 7'yi dinliyorlar. Ağzına sağlık Eda kızım, her gün dinliyorum seni demiş. Teşekkür ediyorum. Eda abla yine içimizi yakıyorsun. Araba kullanırken dinliyorum seni diyen, Çorum'dan sevgilerini selamlarını gönderen kim?
1: Yoksun.
0: Vallahi görmedim adını, yok.
1: Umurumda bile değil. Başucumda resim hala duruyor, yoksun. Defterimdeki yazın hiç silinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi. Gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi. Gözlerimce gidişi hiç bilinmedi.

umurumda bile değil. Dudağımda adın şiir oluyor yoksun. Ezberindeki sevdan hiç okunmadı. Eşiğimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Eşiğimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin

Türk komandolar selamlar gönderiyoruz demişler. Allah size güç kuvvet versin. Benden de size sevgiler, selamlar. Afiyet olsun. Yemeklerini yerken de fotoğraflarını göndermişler. İyi ki varsınız sizler. Mersin'de Ünver temizlik yaparken bizleri dinliyor. Arkadaşım bir taneme istiyorum demiş. Gönderirim tabii.

0: Burası Radyo 7.
1: Nasıl güzel şarkıydı değil mi? Türkiye'nin en iyi radyosuna Radyo 7'de sizlerle buluşturduk. İzmir'de Sevcan iş yerinde bizimle birlikte. Menemen'de de eşi Ercan var. Onun için şarkı rica ediyor. Adem Toprak. Payas Liman'da tırda dinliyorum sizleri demiş. Gördüm, fotoğraf da göndermiş. Çalışanlara gönderir misin diyor. Tabii ki.

Halim perişan yaman olur kara geceler. Güzel şarkıydı ve veda saati bu güzel şarkıyla. Ben Eda Özdemir, genç dal huzurlarınızdan ayrılıyorum. Edal saatlerin sonuna geldik ama yarın yine en güzel şarkılarla sizlerle olmayı diliyorum. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
2: Reklam.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advance Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında.

0: günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Reklam.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 45,44, Avro 53,33, gram altın 6856, çeyrek altın 11.285 lira. Brent petrol 109 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.684 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkı.

0: Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği'ni deplasmanda 2-1 yenen Trabzonspor 18. kez finale yükseldi. Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira İstanbul'da bir mekan çıkışında yumruklu saldırıya uğramıştı. Gözaltına alınan saldırgan tutuklandı. Sarı kırmızılı ekip Gabonlu futbolcu Lemina ile 1+1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Şansa kalmaz işimiz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Reklam.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: prim kuponlarıyla hemen alışverişe başla.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Reklam.

0: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın. O zaman sıradaki şarkı sana gelsin.
1: Geceler sessiz, geceler sensiz, geceler...

0: Vakıfbank Winov sunar.
1: Kredi kartı. Kart sahiplerine belirli yerlerde kredili alışveriş imkanı sağlayan bir tür ödeme aracıdır.
0: Vakıfbank Winov sundu.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Reklam.
4: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'da temaslarını sürdürüyor. İki ülke arasında 13 anlaşma imzalandı. Aziz İhsan Aktay suç örgütüne ilişkin 3'ü tutuklu 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 11'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı davada savcı mütalasını açıkladı. Karar 15 Haziran'da verilecek. Adana merkezli yürütülen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu 200 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda 3 elektronik para ödeme kuruluşuyla Adana'daki 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna kayyım atandı. İçişleri Bakanlığı sosyal medyadaki dijital çete yapılanmalarını mercek altına aldı. Dijital bağımlılık, siber zorbalık ve uyuşturucu tehditleri incelenecek. Çocuklar yalnızca okullardaki fiziki önlemlerle korunmayacak, sanal dünyanın zararlarından da uzak tutulacak. Yolcu gemisinde yaşanan hantavirüs vakalarının ardından bu kez de Fransa'da bir yolcu gemisinde norovirüs endişesi yaşandı. Gemideki 1700'den fazla kişi karantinaya alındı. Norovirüse yakalanan bir yolcunun hayatını kaybettiği öğrenildi.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %56 seviyesinde. Vatan Caddesi Bayrampaşa dönüşü sağ şeritte araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler çok yoğun. Avrupa'ya geçişlerde yoğun akıcı bir trafik var. Haliç Köprüsü'nde de yine her iki yönde yoğunluk yaşanıyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Merkez Bankası enflasyon oranını açıkladı. Yıl sonu enflasyon tahmini %26 oldu. Türkiye genelinde Nisan'da satılan toplam konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre %2,6 artışla 126.808 olarak hesaplandı. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Mart ayında yolcu sayısını %7,2 yükseltti.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Meteorolojiye göre Güneydoğu Anadolu'nun güney dışında yurt genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 27, İstanbul 13, İzmir 23, Antalya 22, Sinop ve Kars 19, Şırnak 24 derece. En güvenilir

0: güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Pilot
2: Garaj Shop'a ekspertiz. Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır. Şansa kalmaz
3: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
5: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Kompas, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: Reklam.
7: Dokohom'un katkılarıyla gölgesizlerle başlıyor. Var
8: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

Elbet bir gün buluşacağız dedik ve çok şükür buluştuk, şükür kavuşturana. Ne zaman kavuşuyoruz? Gündüz 14-16 arası, geceleri 24-02 arası. Evet, günde iki program. Siz severseniz, siz sahiplenirseniz, siz inanırsanız bu kardeşinize, dinler dinletirseniz, böyle harika bir radyoda günde iki program olur mu? Olur.

birbiri ardına harika şarkılarla anılarınızın canlandığını tahmin ediyorum. Duyanlar duymayanlara söylesinler, radyo dinlemeyi tercih edenlerle buluştuk biz. Belki onlar da radyo dinlemeyi seçerler. Güzeldir. Peki Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün. Rabbim, anlatacaklarım var, sözlerim doğru anlaşılsın. Hadi ortamlarınız müsaitse radyonun sesini şöyle biraz daha açın. Anlattıklarımı duyun, hissedin, iyi gelecek.

Evet, içinizde kıymetli dinleyicilerimizden, Radyo 7 takipçilerinden bazıları eğer bir yerde rahat edemiyorsa bunun nedeni oraya ısınamadığıdır. Veya bir ortama girmiyorsa, girmek istemiyorsa orada anlaşılamadığını düşünüyordur. Evet, bazısı içinizden bazılarını görmek bile istemez. Çünkü çözmüştür. Ve evet, birinden nefret dahi etmiyor, edemiyorsa o kişi onun için yaşarken ölmüştür.

Bir de öyleleri vardır ki her türlü fitne ve fesattan sonra sanki hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam ederler. Senin kırılmış olman, kızgın olman, haksızlığa uğramış olman gram umurlarında bile değildir. Yani benden sonrası toz duman olsun da aman bana bir şey olmasın vicdansızlığı var ya, bizi bitiren şey bu.

insanlar plan yaparlar. Beklentileri vardır. Ama onların beklediği vakitten önce insan gider mi? Gidiyorlar işte. Hem duvarda hırkaları, ceplerde fotoğrafları, sevdiği türküleri, evdeki yerini, her şeyi bırakıp gidiyorlar. Hem de gidiyorum bile diyemedin.

0: ben ölürüm yolumu, bunu unutma.
1: Dönüp de kalbine bak.
2: Bugün bir iyilik yap. Kendine güven ve gölgeyi dinle.

Ne diyor sen gideli köyün tadı kalmadı. Ya bazıları vardır. Gerçekten bir yerden gittiklerinde, bir yerde olmadıklarında o yerin tadı kalmayıverir. Bu evinin içinden biri olabilir. İş yerinde biri vardır. O olabilir. Bir sporcusundur, takımda biri vardır. O olabilir. Abi çok insan vardır ama o biri hakikaten meselenin tadıdır yani. O olmadı mı? Tadı olmaz.

Küçükken ailelerimizin bazı tavırları, kuralları bize katı gelirdi. Hatta içten içe kızardık. Değil mi? Yani kuralları fazla, sevgileri az zannederdik. Ya da çoğunluk öyle zannederdi. Ama şimdi bir bakıyorsun etrafa, meğer ailelerimiz bizi kurtarmış. Tabii, sınır koyarak, sabretmeyi öğreterek, olmaz diyerek bizi gerçek hayata hazırlamış. Yani bunun adı doğru büyümek. Doğru dürüst.

0: Tanha Bora Öge Konya'da. Gölge ve ekibi 16 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20'de şiir türkü konseriyle Konya Esnaf Sanatkarlar Odası konferans salonunda sahne alacak. MSO organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde. Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek. Var var hepsi Doku'da var.
1: Vakıfbank Vinov sunar.
2: İpotek. Halen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alıcağı güvence altına almak için taşınmaz mal üzerine kurulan rehin işlemidir.
1: Vakıfbank Vinov sundu.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
4: Reklam.
5: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
6: Velker Seramik Komple. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velker, ilk o güvencesiyle.
5: Velker'le yaşamayı seveceğim. Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
7: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Umran Oto ekspertiz.
3: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
8: çok daha hızlı
3: ve geniş içeriğiyle
8: çok daha zengin.
3: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.
5: Radyo 7 Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
9: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
4: Reklam.
5: Radyo 7.
0: Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam ediyor.

açmasınlar, kuşlara da küstüm, uçmasınlar, selamımı kestim, dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm, açmasınlar, kuşlara da küstüm,

Çok sevdiğim bir türküyü dinleteceğim ama o türküden önce diyelim ki hayalleri gerçeklerinin çok uzağında kalmış insanlar inandıkları ve güvendikleri sadece bir insana yakın yaşarlar. Kendilerine. Çünkü bazı insanlar hak ettikleri için değil, haksızlığa tahammül edemedikleri için yalnız yaşarlar. Öyledir.

0: Abdest unuttum.
1: Benim hayatımda şartlara göre dürüstlük olmaz. İşime gelse de gelmese de doğru neyse onu söylerim. Birilerinin masasında yer bulmak için alkış tutacak halim yok. Yalanlara. Haksızlığa sessiz kalmam. Birileri akıllılık der, o küçük hesaplar benim dünyamda yoktur. Yani insan satarak büyümektense dürüstlüğü koruyarak küçük kalmayı yeğlerim.

0: derslerden.
1: Öyle diyor şair, seninle yeniden doğayım diye karanlık mazimde öldüm de geldim. Küçücük kalbine sığayım diye bütün geçmişimi sildim de geldim. Senden öncesini artık sonladım. Artık bir ömür sevda planladım. Yokluğunda değerini anladım. Artık kıymetini bildim de geldim. Girdaplardan, dehlizlerden çıkarak bütün engelleri yıktım da geldim.

gurur ne kadar olsa da aşkı yenemez. Biz ölmeden bu sevda bitti denemez. Senin için tekrar sana dönemez diyenlere güldüm de geldim. Hepsine güldüm de geldim.

0: ölürüm.
1: İşte mühim acı gerçeklerden biri. İyi dinle. Seni er ya da geç kıskanacaklar. Sende olup da kendilerinde olmayan ne varsa. Mesela kalbi karadır, senin her şeye rağmen gülen yüzünü kıskanır. Rahat vicdanınla baş başa uyuduğun gecelerini, her sabah umutla karşıladığın gündüzlerini kıskanırlar. İsyan bilmeyen dilini, harama uzanmayan elini, her başarıdan sonra çok şükür dediğin dilini bile kıskanırlar.

0: tatlı.
1: Bazı şeyler ne kuru bir özürle düzelir, ne de ömründen ömür çalmış birileri bir anda öyle kolay affedilebilir. Kim bilir, belki de kalpleri kırarken gösterdikleri her bir çabanın bin katını o kalpleri geri kazanmak için de göstermeleri gerekir. Sonrası mı? Yapılanlar bir anda unutulmuyor maalesef. Yani bu sorunun cevabını da zaman, sadece zaman verir. Affedilir mi? Affedilmez mi?
2: Talha Bora Ögil.

0: Tanha Bora Öge Konya'da. Gölge ve ekibi 16 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20'de şiir türkü konseriyle Konya Esnaf Sanatkarlar Odası konferans salonunda sahne alacak. MSO organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Ankara-Konya yolunun 39-42. kilometreleri, Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. kilometreleri, Kızılkaya-Korkuteli-Antalya yolunun 31-35. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek. Var var hepsi dokuda var.
3: Reklam. Tatil terliksiz olmaz. Akın Albella. Terlik sandalet.
4: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot. Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2.

0: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
2: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor. Bye.

Çok güzel türküdür. Bir güzel türkü daha var. Bu türküyü de şu an beni duyanlardan Radyo 7 benim radyom diye sahip çıkan, sahip çıkmaktan kastım tavsiye eden, büyümesini arzu eden, bunun için ne kadar çok insan dinlerse o kadar iyidir diyenlere armağan olsun.

Şimdi dinleteceğim türkü yolun sonu görünüyor. Bizim programımızın da bugünlük sonu görünürken dinleyeceğiz. Ama öncesinde diyeceğim ki ne acıdır. Ne acı acı fark eder ki insan biraz fazla anlayışlı olsa çevresine, muhataplarına karşı aynı oranda biraz fazla düşüncesiz tavırlar görür.

0: Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Evet, bugün de programımızın sonu geldi. Çok içime sindi. Ben sunarken, icra ederken, hazırlanırken daha keza çok keyif aldım. Sizler de arabalarınızda, evlerinizde, iş yerlerinizde dinlerken her ne kadar dinlediyseniz, en azından huzura vesile olduysa ne mutlu bize. Bugünün kapanış duası, ki sosyal medya hesaplarımdan da paylaştım sabah, şu: Allah'ım, çekilmez belalardan, isyana düşmekten, görünmez kazalardan, düşmanlarımı sevindirecek musibetlerden sana sığınırım. Allah'ım, verdiğin nimetlerin son bulmasından, verdiğin sağlık ve afiyetin gitmesinden, azabın ansızın gelmesinden, her türlü gazabından sana sığınırız. Koru, esirge, bağışla ya Rab. Amin. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgen varsa, yani bu kardeşin hala yaşıyorsa şu yalan dünyada, yine buluşacağız. O buluşacağımız vakte kadar hatırlayacağız. Dün gitti, yarın daha gelmedi. Anı yaşayacağız. Evet, bendeniz Talha Bora Öge, namı diğer gölgenizden. Şimdilik muhabbetle, eyvallah.

Talha Bora Öge Konya'da. Gölge ve ekibi 16 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20'de şiir türkü konseriyle Konya Esnaf Sanatkarlar Odası konferans salonunda sahne alacak. MSO organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.

0: Dokovom'un katkılarıyla Gölgesizler'le sona erdi. Var var hepsi Dokovda var. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
1: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
3: Reklam.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Türkiye'nin enerji deposu
1: Orbus.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
7: çok daha hızlı
2: ve geniş içeriğiyle
7: çok daha zengin.
2: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.
4: Radyo 7. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam.

unutulmuş sevdaların şarkıları, unutulmamış aşkların şarkıları. Müziğin doğru adresi.

0: Radyo 7 Haber.
1: Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 8 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 46 milyon dolar artarak 171 milyar 529 milyon dolar oldu. Türkiye'nin sertifikalı tohum ihracatı 2006'dan bu yana yaklaşık 8 katına çıkarak 47 milyon 93 bin dolardan 368 milyon 42 bin dolara yükseldi. Kurban Bayramı öncesinde Bayrampaşa sebze ve meyve halinde denetimler artırıldı. Yıllık yaklaşık 3 milyon ton ürün ticaretinin yapıldığı halde üreticiden gelen ve piyasaya dağıtılan sebze meyvelerin mevzuata uygunluğu, fiyat etiketleri ve hijyen koşulları kontrol edildi. Milli Eğitim Bakanlığı okullarda tarihimize dair kavramları milli hafızamıza uygun şekilde güncelledi. Orta Asya yerine Türkistan, Ege yerine Adalar Denizi, Haçlı Seferleri yerine Haçlı Saldırıları ve sözde Ermeni meselesi yerine asılsız Ermeni iddiaları kavramları kullanılacak. Vatan mavi, gök ve yeşil vurgusuyla sınıflarda işlenecek. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Amerika Başkanı Trump ve Çin lideri Xi Jinping, Hürmüz Boğazı'nın enerji akışının serbest olması için açık olması gerektiği konusunda mutabık kaldılar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği'ni deplasmanda 2-1 yenen Trabzonspor, 18. kez finale yükseldi. Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira İstanbul'da bir mekan çıkışında yumruklu saldırıya uğramıştı. Gözaltına alınan saldırgan tutuklandı. Sarı kırmızılı ekip Gabonlu futbolcu Lemina ile 1+1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.686 puan seviyesinde. Amerikan doları 45.44, euro 53.28. Gram altın 6.864 lira, Brent petrolün varil fiyatı 108.03 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

0: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %67 seviyesinde. D100 Florya Sefaköy yönünde sağ şeritte trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı. D100 Darülaceze Ok Meydanı yönünde ise sağ şeritte zincirleme kaza meydana geldi. Bölgeye ekip sevk edildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler çok yoğun. Avrupa'ya geçişlerde ise trafik yoğun akıcı ilerliyor.
1: Arvento yol

0: dört mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service sunar.
1: Antalya'da sular altındaki gizem Kekova Batıkşehir tüm ihtişamıyla yükseliyor. Bölgede sıcaklık 22 derece. Aksaray'da Selçuklu Yadigarı Sultanhanı ziyaretçilerini ağırlarken sıcaklık 25, Şanlıurfa'daysa tarihin sıfır noktası Karaköprü Höyüğü meraklılarını bekliyor. Termometreler 28 derece. İyi yolculuklar.
2: Boşkar servis, boşkar servis, iyi ki varsın yanımda.
0: Dört mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boşkar Servis sundu.
3: Reklam. Tatil terliksiz olmaz. Akın Albella. Terlik, sandalet.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Ben böyle taksine girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
7: Canım karım.
6: Ula senin ne işin var burada?
7: Ula Asu senin ne işin var burada?
6: Araba almaya geldim.
7: Ben de.
8: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
7: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
6: Binercele Kılçuk Hocam.
4: Albayrak Finans, yarını güvenle plan var. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan...
7: Kavuşabiliriz değil mi?
6: Binercele Kılçuk

0: 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi ford.com.tr'de. Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: Tatil terliksiz olmaz. Akın Albella. Terlik, sandalet.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok. Rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Lexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyatlarıyla Armis.

0: İçiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
2: Bambim var benim.
1: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
3: Türkiye'nin enerji deposu.
4: Orbus. Bayram planın hazır mı?

0: uygulamasında. Detaylar kampanyalar sayfasında seni bekliyor. Acele et, fırsatları kaçırma.
1: En uygun. Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mugi Soft uyku seti anında hediye.
2: Nazarlar değmesin.
3: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
1: Reklam.

0: bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar. Hangi

resmin hala duruyor yoksun. Defterimdeki yazın hiç silinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi. Gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi. Gözlerimce gidişin hiç bilinmedi.

umurumda bile değil. Dudağımda adın şiir oluyor yoksun. Ezberimdeki sevdan hiç okunmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin

Böyle gül kokularıyla başlayalım efendim. Sevgiler, saygılar, aşkın yayın hali Ebru'yla aşkın sesi. Ben Deniz Benhar Sarıoğlu. İşte bugün de şükür kavuştuk ve şu güzellikleri paylaşmak için elbet o güzel şarkıları, ruhumuza iyi gelen, bize enerji veren ve bizi sevindiren veya hüzünlendiren o özel şarkıları yine bir kez daha büyük bir keyifle dinleyeceğiz. Aşkın sesi, evet, sizler için en güzellerini seçti. Radyo 7'de hoş geldiniz ve aşk ola.

şarkıları var değil mi? Evet, şöyle yaşayan şarkıları severiz bizler. Efendim, böyle güzel şarkılar birbiri ardına devam edecek. Şimdi yüksek müsaadelerinizle, evet, mesaiden yeni çıkan ve şu an trafikte olan öğretmen arkadaşlarımız var. Başta sevgili gül yüzlüm benim sevgili Müge. Müge'ye çok selamlar. Bir dönem mesai arkadaşımdı. Can arkadaşıma can öperekten selamlarımı iletiyorum ve onunla birlikte diğer öğretmen arkadaşlarımız Gülara, Banu, Havva, Halise ve Mustafa Bey ve sevgili Müge, sizlere hayırlı yolculuklar diliyorum ve şu güzel Emre Fel şarkısını hemen sizlere armağan ediyorum. Çokça selamlar. Özledim bu arada Müge.

Böyle bir dünya yok. Nasıl bir dünya? Dışarıda olup da hani gönlümüzü göremeyenler. Evet. Hiç fark etmez. Onlar dışarıda kaldıklarıyla kalsınlar. Biz gönlümüzü görenleri, bilenleri şöyle hayatımızda tutalım.

kurumuş vicdanlardan Rabbim bizi uzak eylesin. Neler yapabileceğine dair hiçbir şey düşünmek istemiyorum çünkü gerçekten sınırı zorluyorlar. Şimdi az önce demiştim ya, dışarıda nasıl göründüğümüz içeride içeriği bilmeyenler için. Dışarıdan nasıl göründüğümüzün bir önemi var mı sizce? Bence yok. İçeriden görebilenler bize yetiyor dedik ya. Aynen öyle. Dışarıdan yargılayanlara da sözümüz yok. Dışarıda kalmaları da yetiyor onlara. Ne dersiniz? Aşk ola.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Amerikan doları 45,43, avro 53,29, gram altın 6845, çeyrek altın 11.246 lira. Brent petrol 108 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.665 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız
5: Halkbank. Vakıfbank Vinov sunar.
6: İskonto oranı. Bir borcun ya da senedin vadesinden önce ödenmesi durumunda ödendiği günle vade arasındaki faiz tutarının geri ödenmesidir.
5: Vakıfbank Vinov sundu.
7: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
8: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
9: Dikkat dikkat mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
8: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
9: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
10: Türksel gücünde 5G. Reklam.
11: Bu halinde kendini bileceksin. Güzel yaşamayı seçeceksin. Belki
12: enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Belki magnezyum vitamin B6. Belki

Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
2: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
3: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
4: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
5: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
6: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
7: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
8: Canım karım.
7: Ula senin ne işin var burada?
8: Ula Aslı senin ne işin var burada?
7: Araba almaya geldim.
8: Ben de.
9: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
8: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
7: Günaydın. Kılçık

0: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
4: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Peugeot.
8: Reklam.
9: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor.
10: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
11: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Sevgili Can Bağlarım, bazı şeyleri bazı insanlara hiçbir zaman anlatamayacaksınız. Ben o zaman boş yere yormayın kendinizi. Bırakın insanlar inandıklarıyla, biz ise onların asla anlayamayacakları doğrularımızla yaşayıp gideceğiz. Gidelim aşk olan.

Nasıl güzel bir kayıttır. Seha Okuş yorumuyla dinledik. Çok sevilen bir şarkıdır. Onun yorumunda da bir başka bir tılsım vardır. Efendim devam edelim Radyo 7'mizde. Güçlü insan sevilmez. Güçlü insan çekilmez. Onun tek suçu güçlü olmaktır. Her attığı adımda sağlam yere basar. Zor durumda kaldıysa telefona sarılıp yardım istemek yerine önce oturup ne yapabilirim diye düşünür. Kendine olan özgüveniyle birlikte içindeki heves ve istek onu

gözyaşları olmayalım tabii ki. Şu dünyada eden kendisine ediyor. Yapan buluyor ve çekiyor. Eninde sonunda çekiyor. Kazanmak koca bir ömür istiyor. Kaybetmek ise anlık, minicik bir anlık gaflet yetiyor. Deniz.

0: dünyasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
2: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
4: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
5: Reklam.
6: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
7: Migros Yemek.
8: Migros uygulamasında.

0: güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
4: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
5: Bambim var benim.
4: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
6: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İBDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İBDEF.org 0212 621 çift 065.
7: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
8: Nazarlar değmesin.
9: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın. Kazanmaya hemen başlayın.
10: Gördüklerinizi ve duyduklarınızı unutun. Ata Yıldız güvencesiyle yükselen Motto Yaşam konutlarında gelin sizi de 3 artı 1 daire sahibi yapalım. Ayda sadece 47 bin TL taksitle hemen yerinizi alın. Detaylı bilgi için 0312 995 0995.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok. Rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Lexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyatlarıyla Armis mağazalarında.

0: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde 0 faiz imkanı. Detaylar tenaxauto.com.tr'de.
1: Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim enuygun.com ve enuygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
2: Enuygun.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Bir reklam.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
3: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Yurt genelinde fırtına ve sağanak devam ediyor. Manisa'da fırtına çatıları uçururken Çorum'da hortum dehşeti yaşandı. Van'da sel sularına teslim olan köprüler ulaşımı keserken Antalya'nın yükseklerinde 6 metreyi bulan karla mücadele sahildeki yaz hazırlıklarıyla ilginç bir tezat oluşturdu. İstanbul Güngören'de öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesi evlat acısının ardından bir de tehditlerle mücadele etmişti. Aileden para isteyen, adreslerine sürekli ekip ve kurye gönderen 18 yaşındaki sanık dün hakim karşısındaydı. Mahkeme kararını açıkladı, sanık hakkında toplam 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Şehit aileleri ve gaziler için yeni bir yasa teklifi meclisin gündemine geliyor. AK Parti tarafından hazırlanan düzenlemeyle şehit yakınlarına ödenen aylıklarda artış yapılması bekleniyor. Şehit çocukları ve gazilere yönelik sosyal hakların genişletilmesi de hedefleniyor. Bayram sevinci yollarda çileye, cüzdanlardaysa yangına dönüşmesin diye ekipler sahada. 9 günlük tatil öncesi otobüs biletlerine gelen faiz zam iddiaları sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Ankara'dan Bursa'ya, İzmir'den Samsun'a kadar otogarlarda inceleme yapıldı. Amerika Başkanı Trump Çin'i ziyaret etti. Kritik zirvede işbirliği mesajı verildi. Beyaz Saray, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması konusunda iki ülkenin anlaştığını açıklarken Çin lideri Xi Jinping'in Tayvan uyarısı dikkat çekti.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonun yıl sonunda %26, 2027 yıl sonunda ise %15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 171,5 milyar dolar oldu. Rize Artvin Havalimanı hizmete açıldığı 14 Mayıs 2022'den bu yana 4,2 milyon yolcuya hizmet verdi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın İzmir Otoyolu'nun 07. kilometreleri, Karamanlı Yeşilova yolunun 41-44. kilometreleri, Silifke Mersin yolunun 21-22. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
4: Milattan önce 600'de Thales, amberin sürtünme ile statik elektrik ürettiğini keşfetti. Bu, elektriğin ilk gözlemi olarak kabul edilir. William Gilbert, 1600'lü yıllarda elektrik ve manyetizma üzerine çalışmalar yaptı. İlk olarak elektrik terimini tanıttı. 20. yüzyıla geldiğimizde Nikola Tesla, elektrik sistemlerini ve Thomas Edison da aydınlatma sistemlerini geliştirdi. Türkiye'de ilk elektrik 1902 yılında İstanbul'da kullanıldı.
3: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
5: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
6: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak. Reklam.
7: Kağıthane Belediyesi olarak geleneksel Sadabat Yaz etkinliklerimiz kapsamında Türkiye'nin en ünlü baş pehlivanlarını ağırlıyor. Gelenekten geleceğe kültürel mirasımızı yaşatıyoruz. Hasbahçe Güreş Sahası'nda 17 Mayıs Pazar günü saat 10'da başlayıp gün boyu sürecek yağlı güreş müsabakalarına tüm İstanbullular davetlidir. Mevlüt Öztekin, Kağıthane Belediye Başkanı.
8: Ritmini yakala Magna P.
9: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir hisse bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
13: Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.
14: En uygun
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
15: Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok. Rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Flexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyatlarıyla Armis mağazalarında. Üstelik 911 liradan başlayan taksitlerle.
16: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
17: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
16: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
18: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
19: Bambim var benim.
18: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
20: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
21: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
22: Nazarlar değmesin.
23: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
24: Bir reklam.
6: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
25: Reklam.
26: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

son dönemlerde dikkat ediyor musunuz bilmiyorum ama o kadar enteresan bir şey var ki nasıl denir, insan tiplemesi, öyle dışı hoş, evet göze hitap ediyor ama içi boş, karakteri kör, kişilik topal, sorsan kendisi mükemmel çünkü egosu tavan yapmış. Onlardan olmamak için çok gayret ediyorum. Gayret ediyorsunuzdur. Öyle değil mi? Öylelerini de bizimle hiç muhatap etmesin Rabbim inşallah.

0: hayatıma.
1: İlacı olmayan bir hastalıktır özlem. Öyle ki içtiğin çaya bakınca bile gelir aklına. Hatırlatır sana. İçtiğin çay, kahve ya da yediğin herhangi bir yemek. Beraber yediğiniz anlar. Ne bileyim o anlar. İşte ilacı olmayan bir hastalıktır. Tek ilacı vardır, kavuşmak aşkına.

Sizler de artık dahil olmak ister misiniz sevgili dinleyiciler mesajlarınızla? Hadi gönderin gelsin, ben de bol bol okuyayım bakalım. Birçok mesajı okuyacağım inşallah program sonuna kadar. Bakalım kimlerin mesajı ve Selçuk Balcı sizlerle.

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak. Reklam.
2: Kağıthane Belediyesi olarak geleneksel Sadabat yaz etkinliklerimiz kapsamında düzenleyeceğimiz uçurtma şenliğinde eğlence dolu bir gün, ikramlar ve sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Hasbahçe Stadında 16 Mayıs Cumartesi günü saat 11'de gerçekleştirilecek uçurtma şenliğinde çocuklarımızın heyecanına ortak olmaya tüm ailelerimizi bekliyoruz. Mevlüt Öztekin, Kağıthane Belediye Başkanı.

0: çok başka, Didi gibi başka. Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
3: Ritmini yakala.
4: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix.
5: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
6: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanında

0: Yurttaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar tenaxauto.com.tr'de.
5: Orbus.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
6: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Peugeot. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
8: Bize huzur lazım.
9: Bir reklam.
10: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
11: Reklam.
12: Radyo 7.
13: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Tel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Taş. Şu son günlerde Zara'dan çok yoğun dinliyorduk ama şimdi Gülden Karaböcek'ten dinledik efendim bu güzel şarkıyı ve hemen devam ediyoruz Radyo 7'mizde. Şöyle gördüğüm kadarıyla sizin o güzel mesajlarınız yine yağmur gibi harikasınız. Çok teşekkür ediyorum. Ve Zeki Müren'den bir şarkı isteyen kardeşimiz hemen gördüğüm kadarıyla Rüzgar. Rüzgar Bey tüm sevdiklerine armağan ediyor ve tüm Radyo 7 dinleyicilerine armağan ediyor. Teşekkür ediyorum. Eren Arda arkadaşı için özellikle ona kolaylıklar diliyor. Ki ben çalışmıyorum ama o çalışıyor diyor. Peki o zaman her ikinize de birinize hayırlı istirahatler, birinize de iyi çalışmalar dileyelim.

0: olsun başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Uzattım ellerimi, muhtacım ellerine, gitme. Sensiz bir dünyadayım, gerçekten uzak bir rüyadayım. Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır da git. Muhtacım, muhtacım gözlerine.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Her zaman olduğu gibi yine muhteşem mesajlarınız. Hemen devam edelim şöyle. 0507-977-0101'den gönderilen mesajlar. Kör gönle hakikat gösterilmez. Sağır kalbe nasihat söylenmez. Anlayana bir bakış yeterken anlamayana bin söz yetmez. Ders çalışırken sizi dinliyorum demiş. Kırılan, incinen tüm gönüllere gelsin. Allah zihin açıklığı versin. Teşekkür ediyorum bu güzel cümleler için. İyi yayınlar abla. Manisa dinlemede demiş. Gece vardiyasındaki çalışanlar için istiyorum. Tüm gece vardiyasına başlamış olanlar ve gece vardiyasına kadar, geceye kadar devam edeceklere kolaylıklar dileyerek armağan ediyorum bu şarkıyı.

Ozan Manas hatırımda bir sen kaldın ve devam edelim. Şerife Hanım demiş ki bugün liseden mezun olan kızıma gelsin Konya'dan. Allah bağışlasın maşallah. Ne güzel böyle güzel haberlerini vermeyi hep nasip etsin size. Selamünaleyküm canım ablam, seni çok seviyorum demiş bir kardeşim. Rabbim layık kılsın, çok teşekkür ediyorum. Evlatları için çırpınan analara gelsin. Bütün eserler, sadece sıradaki değil, bütün eserlerimizi armağan ederiz. Annalar deyince, anneler deyince, değil mi Hakan Sular Durur?

0: Reklam.
1: Velcare Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış Mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
8: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
9: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
10: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
11: Bize huzur lazım.
12: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
13: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de seleklerinle kuma, çamura takılmıyoruz.
12: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
13: Abicim.
12: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
13: Abicim.
12: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
14: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
0: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan ziyaretinin ikinci döneminde hedefimiz Türk 100 yılı mesajı verdi. İki ülke arasında çeşitli alanlarda 13 anlaşma imzalandı. Mersin'de yağ üretim ve enerji depolama tesisinde dün patlama meydana gelmiş, 47 yaşındaki işçi hayatını kaybetmişti. 7 yıldır tesiste çalışan Süleyman Güner bugün son yolculuğuna uğurlandı. Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis operasyonu gerçekleştirildi. 128 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında spor yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı da vardı. Trafik güvenliğini artırmak amacıyla ehliyet yenileme şartları güncellendi. Yeni karara göre 65 yaş üstü sürücüler 3, 80 yaşın üzerinde olanlarsa 2 yılda bir sağlık raporu alacak. Ticari araç şoförlerinin üst yaş sınırı ise 66 oldu. Piyasalarda gümüş rüzgarı esiyor. Amerika ile İran arasındaki savaş nedeniyle altın fiyatları durdu. Bu süreçte gümüş yükseldi. Yatırımcıların tekrar dikkatini çekiyor.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Galatasaray'ın Bernardo Silva transferinde mutlu sona yaklaştığı belirtildi. Portekizli futbolcunun temsilcisinin hafta sonu İstanbul'a gelerek sarı kırmızılı yöneticilerle masaya oturacağı iddia edildi. Stoper arayışında gözünü Premier Lig'e çeviren Beşiktaş'ın Liverpool'la yollarını ayırması gündemde olan Gomez'le ilgilendiği öne sürüldü. Kocaeli Spor Teknik Direktörü Selçuk İnan, keyifli bir sezon geçirdiklerini söyledi.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 14.644 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 45.43, euro 53.21, gram altın 6.839 lira, gümüşün gramı 124 liradan işlemde, Brent petrol ise 107.85 dolar civarında.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Otokratik. Meteorolojiye göre Marmara ve Ege'de sıcaklıklar yükselirken pazar günü yeniden yağışlı hava dalgası etkisini artıracak. Yarın Ankara 17, İstanbul 20, İzmir 26, Antalya 23, Samsun 16, Kars 15, Batman 25 derece olacak.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Burası Radyo 7.
4: Radyo 7.
5: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: İstanbul genelinde şu dakika itibarıyla trafik yoğunluğu %74 seviyesinde. D100 Küçükçekmece Hacı Şerif yönünde sağ şeritte trafik kazası var. Bölgeye ekip sevk edildi. D100 Zincirlikuyu Mecidiyeköy yönünde sol şeritte trafik kazası meydana geldi yaklaşık 15 dakika kadar önce sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çift yönde çok yoğun. Haliç Köprüsü'nün Hayvansaray istikametinin yoğun olduğunu görüyoruz. Öte yandan basın ekspres yolu Çoban Çeşme kavşağına Tem Tekstil Kent'ten Hastal'a, Tem Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere yoğunluk var.
5: Arvento yol

0: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
1: Reklam.
2: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
7: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerinize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakataşi.org.tr.
6: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
8: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: bir reklam.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

çok başkadır. Değil mi efendim? Şimdi yine şöyle bir başka şu son günlerde sık dinlettiğim eserlerden biri. Hemen onunla şöyle bir devam edelim. İnsanlar size kendilerini anlattıkları gibi değildir, değil mi? Size yaşattıkları gibidirler. Kimini erken, kimini geç öğrenirsiniz ama öğrenirsiniz. Kıymetli de bir öğrenme. Feda ettikleriniz olabilir çünkü.

mesajlarla şöyle devam edelim istiyorum. 0507-977-0101'den. İyi günler ablam, ben Elazığ'dan. Cengiz Aydemir demiş, Ankara'dan gelen oğlum Emre için. Hemen gönderelim. Hoş geldin Emre diyelim o zaman. Şu anda sizi dinliyor Ruz ve sevgilim yanımda. Arabadayız demiş. İsmini duyarsa çok sevinir. Onun için de bir şarkı hemen gönderelim. Ahmet Uysal, hayırlı yolculuklar diliyorum.

dünyaya bir kez geliniyor çünkü, öyle herkese heba ettirmeyin efendim yıllarınızı. Asil insanlar her daim mütevazi olurlar değil mi efendim? Cahil insanlar ise her daim kördür. Evet. Asil insan asaletiyle övünmezken cahil cehaletiyle övünür de övünür, övünür de övünür. Dur demezsen sınır tanımaz, susmaz. Aşkım.

Davut, Allah rahmet eylesin. Barış Manço'muzu dinledik, Gül Pembe en sevilenlerindendi. Ve şimdi ise şöyle bir ihtiyacımız var. Evet, o güzel şarkıya, o da adı zaten ihtiyacım var. İyi yayınlar İstanbul'dan Abdullah. Şu an Denizli'de çalışıp beraber sizi dinlediğimiz sevdiğim kadın Gülsüm için hemen gönderiyorum efendim, ihtiyacım var ve devam ediyorum. Antalya'dan Fatma Akbaş tüm sevdiklerine armağan ediyor.

0: doğasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Dört mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boşkar Servis sunar.
4: Şanlıurfa'da tarih yeniden yazılıyor. İnsanlığın ilk tapınağı Göbekli Tepe'de hava 23 derece. Burdur'da bin yıllık çeşmesi ile Sagalassos antik kenti ziyaretçi akınına uğruyor. Sıcaklık 21, Gaziantep'te ise Fırat'ın bekçisi Rum Kale keşfedilmeyi bekliyor. Termometreler 20 dereceyi gösteriyor. Keyifli bir gün dileriz.
2: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Dört mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boşkar Servis sundu.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonun yıl sonunda %26, 2027 yıl sonunda ise %15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 171,5 milyar dolar oldu. Rize Artvin Havalimanı hizmete açıldığı 14 Mayıs 2022'den bu yana 4,2 milyon yolcuya hizmet verdi.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız,
6: Halkbank. Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
7: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
8: Reklam.

0: ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Orbus. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfet

0: Hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Bayram planın hazır mı?

0: uygulamasında. Detaylar kampanyalar sayfasında seni bekliyor. Acele et, fırsatları kaçırma.
1: En uygun.
2: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Reklam.
3: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Çok bölgede yağmur var haliyle. Yağmurlu havada da bu güzel şarkı iyi gider diye düşündüm ve dinledik Radyo 7'de Aşkın Yayın Hali Ebru'ydı. Aşkın Sesi bendeniz Benhar Sarıoğlu ve şimdi intizardan bir eser hemen kime gönderiyorum? Bursa'dan Esma Hanım'a, eşi Samet, oğlu Alparslan, kızı Aylin için onları çok seviyorum.

0: kalbim bir başkasın. Beni bu rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yolum. Bunu unutma. Dönüp de kalbine bak.
1: İntizarı dinledik ve şimdi de Müslüm Gürses'le devam ediyoruz sevgili Can Bağları. Müslüm Gürses'in de o güzel yorumlarından biri. Olmadı yar dinleyeceğiz. İzmir'den Kasım Dinç selamlar demiş. İyi yayınlar kardeşim, çok teşekkür ediyorum. Müslüm Gürses'i hemen Nursel için istiyorum demiş. Eşim Nursel için şimdiden teşekkürler. Biz teşekkür ederiz ve Müslüm Gürses'i hemen sevenlerine armağan ediyorum.

0: Oldu öykü için dinledik. Şimdi ise
1: bana
0: sona gelmişiz bu arada. Son şarkımızı dinleteceğiz. Bu da Yadigar Hanım sizin için ve çocuklarınız ve saygıdeğer eşiniz için armağan ediyorum. Hemen gönderiyorum Radyo 7 dinleyenleri için. Ceylan'la veda ediyoruz. Bugünlük de bizden bu kadar. Şu ana kadar sizlere eşlik etmeme izin verdiğiniz için gönülden, canı gönülden çok teşekkür ederim. Yarın yine aynı saatlerde inşallah görüşmek üzere. Cuma geceniz şimdiden mübarek olsun. Ve canımız cumamızda da görüşmek üzere inşallah diyorum. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine

0: Doğasını değiştiren gümüş suyu halı her telden Ebruli'yi sundu. Hangi halı değil hangi gümüş
1: suyu? Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Fiber hızında hepimiz havada karada çekerim.
5: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
5: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
6: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
7: Canım karım.
6: Ula senin ne işin var burada?
7: Ula Asu senin ne işin var burada?
6: Araba almaya geldim.
7: Ben de.
8: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
7: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
6: Günaydın Kılçuk Hocam.
9: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
10: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
9: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
10: Abicim.
9: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
10: Abicim.
9: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
11: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
12: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
13: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
14: Peugeot. Reklam.

İnsan bazen kimseye bir şey anlatmak istemiyor. Çünkü bazı duyguların tarifi gerçekten yok. Ne kadar konuşsanız da eksik kalıyor bazı şeyler. Ve bazı yaralar sessiz yaşandığında daha da çok acıtıyor. Hoş geldik. Güzel bir akşamda Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati başladı. Hepimize mutlu, huzurlu, keyif dolu bir akşam diliyorum.

0: Rabbim tüm dertlerimizi su misali üzerimizden arındırsın. Mutlu ve huzurlu bir yaşam nasip eylesin her birimize. Bugün yazılı mesajlarınıza yer veriyorum. Kimler nerelerde dinliyor bilmiyoruz ama varlığınızı hissettirirseniz öğreneceğiz. Birbirinden güzel şarkılarımız var. Listemiz çok güzel. Her akşam olduğu gibi bu güzel şarkıları da sevdiklerinize armağan edebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.
1: Umurumda bile değil, başucumda resmin hala duruyor, yoksun. Defterimdeki yazın hiç silinmedi, eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi, gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişin, gözlerimce gidişin hiç

Ezberimdeki sevdan hiç okunmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin

Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Bir insanı sevmek zor değil ama yeniden güvenmek çok zor. Çünkü bazı kırgınlıklar insanın içindeki cesareti alıyor. Ve kalp bazen severken bile inanın temkinli oluyor. Radyo İzide'yiz. Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Günün şu vaktinde yollarda seyir halinde olan tüm dinleyenlerimize hayırlı yolculuklar. Bu güzel eser de sizlere armağandır.

Kimsenin yürekleri yanmasın inşallah. Bursa Gürsu'dan Dilber Hanım ve fabrikadaki mesai arkadaşları Nazife, Zülfiye, Zübeyde, Sedef ve Hayriye Hanım'a selamlar. Alın terinizle hayatı güzelleştiriyorsunuz. Her daim yanınızdayız. İstanbul'dan Sevda Hanım eşi Mert Bey'e olan büyük özlemini dile getirmiş. Bu güzel selamı tüm Türkiye'ye bizler de duyurmuş olduk. Biz de burada sadece ses değil, hasretleri dindiren gönül köprüleri kuruyoruz. Yollarda bizleri dinleyen Ahmet Uysal Bey ve değerli eşine selam olsun. Yolunuz açık olsun, huzurunuz da bol olsun. Yol arkadaşlığınız için bu güzel şarkıyı da sizlere armağan edelim.

0: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
1: Murat Çetin'le Kum Saati devam edecek.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
0: Birazdan

Bazı insanlar gitse bile kalıyor insan içinde, öyle değil mi? Bir sokakta, bir şarkıda, bir gecenin tam ortasında ve insan en çok unutamadığında ne yazık ki yeniliyor. Evet, Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş'tan bizlere ulaşan dinleyicimize hayırlı geceler diliyoruz. Şimdiki eserimizde kendilerine armağan olsun. İstanbul'dan Zehra Hanım her gün bizimleymiş. Sevgisini tüm sevenlere armağan ediyor. Antakya'dan Necati Eren Bey yollardaki kaptanlarımızı unutmamış. Tekerinize taş değmesin. Her kilometrede, her virajda biz sizinleyiz. Yalnız değilsiniz, unutmayın. Doğan Bey yöneticisi Filiz Hanım'a ve tüm çalışma arkadaşlarına selamlarını iletiyor. Bu güzel eseri de armağan etmiş olalım. Esenyurt'tan Süleyman Bey'e de saygılar, sevgiler. Rahmetli İbrahim Erkal bizlerle.

ağaçlara da küstüm. Uçmasınlar selamımı kesti. Dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm. Açmasınlar kuşlara da küstüm.

Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

0: Bir kuş koydum göğsünün sol köşesine. Öyle yalanlarla kandır ki onu. Öyle yalanlarla. Uçmasın bu dünyanın sahte gerçekleri. Belki sakinleşir bu yer küre. Biter sevgi kısırı insanlar. Bulanmadan masumiyeti gökyüzüne. Çocuk olup gel benimle.
1: Ankara'dan Hedil Hanım, Yozgat'taki eşi Necati Bey'e yolunu gözlüyoruz diyor. Kavuşmanız yakın olsun inşallah. Kırıkkale'den Levent Bey'den eşi Gülay Hanım'a harika bir dua. Allah herkese çok şükür nasip etsin inşallah. Evet, Almanya yolundaki Oktay Bey'e selamlarımızı iletelim. Gurbet yolundan anne ve babasını geride bırakmanın hüznünü yaşıyor. Yollar sizi sevdiklerinize ulaştırsın inşallah. Manisa'dan Kezban Hanım bizlerle Giresunlu Gökhan Güney'in o güzel tınırıyla akşamını selamlamak istiyor. Edirne'den Damla Hanım Özay Bey'e özlemini ve dört gözlü yolunu beklediğini dile getirmiş. Koray Avcı bizlerle.

Evet, gece vardiyasında çalışanlar var. Bu güzel eserde sizlere armağan olsun. Rabbim kolaylıklar nasip eylesin. Çorum'dan Ferdi Bey, sevdası için o güzel mısraları bizlerle paylaşmış. Gülüşünü cennette benzettiği o güzel insana selamları var. İstanbul'dan Zehra Hanım, Orhan Bey'e selamlarımı göndermek istiyorum diyor. Rabbim ne ilerse güzel eyler, öyle değil mi? Elbistan'dan Merve Hanım, çok sevdiği eşi Burak Bey için güzel dileklerini iletmiş. Bir ömür boyu huzurla, sevgiyle ve bizim

İnsan bazen bir mesaj atacak kadar cesur olamıyor ama içinden geçen tek şey geri gelsin oluyor ve bazı özlemler gururdan daha ağır basıyor.

Fadime Hanım eşi Ferdi Bey'e olan hasretini ve tüm kum saati dinleyicilerine sevgilerini göndermiş. Teşekkürler Ümraniye'den Figen Hanım. Batman'daki sevdiğine uzanan çok içten bir selamı var. Mesafe sadece haritadan ibarettir, öyle değil mi? Düzce'den Belgin Hanım. Kaptan Emrah Bey için geç kalınmış hayatın hayali diyerek akşamını selamlıyor. Kahramanmaraş'tan Zeynep Hanım kıymetli anne ve babasına bu güzel eseri armağan ettiğimizi dile getirelim. Denizli'den Elif Hanım bu güzel akşamda tüm dinleyicilerimizle paylaşıyor. Antalya'dan Herdem Hanım neşesini tüm radyo edi severlerle paylaşıyor. Bu güzel eser de sizlere armağan olsun.

İnsan bazen yabancıdan değil en yakından yaralıyor ve en ağır kırgınlık gözlerin içine bakılarak yaşanıyor ne yazık ki. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati sizleri eşlik etmeye devam ediyor sevgili dinleyenler.

0: nasıldı?
1: Gaziantep'ten Ökkeş Bey şiir gözlüm dediği kıymetli eşine sevgilerini haykırıyor. İskenderun'dan Recep Bey müftülük personeline ve tüm çalışma arkadaşları için rica ediyor. Selamlarını iletmiş. Ve aleyküm selam Kastamonu'dan Canan Hanım güzel yürekli tüm insanlara esenlikler diliyor. Yozgat'tan taksici Zeki Bey sevdiklerine, evlatlarına ve ailesine olan işten selamlarını iletmiş bizlere. Son olarak Mustafa Bey Çorum'a sevgiler, selamlar. Tüm duygularını kalbimin sahibi dediği kıymetli eşine armağan ediyor Sibel Can bizlerle.

Konya'dan bizlere ulaşan dinleyicimizi hayırlı akşamlar. Kızı İrem ve Eda Hanım'a sevgilerini iletiyor. İskenderun'dan Adem Toprak Bey tır garajında mesai arkadaşlarıyla beraber bizleri dinliyor. Tüm nakliyeci dostlarımıza selamlarımızı iletelim bizler de. Yollara ömür veren kaptanlarımızın her an yanındayız. Almanya'dan Ramazan Uzuner Bey ailesine ve özellikle biricik oğlu Ömer'e sevgilerini gönderiyor. Zerrin Özer bizlerle.

0: Bazı sevgiler ölçülemiyor. İnsan birini öyle derin seviyor ki ondan sonra kimse aynı hissettirmiyor ve kalp o izi hep taşımaya devam ediyor.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Çekmeceden gülmeyen gözler. Rabbim o gülmeyen gözlerinizi en kısa sürede gülen hale çevirsin inşallah. Sıradaki eseri sınavı evladıyla olan babalara armağan etmek istiyor. Rabbim sınavı da hayırlı bir şekilde sonuçlandırmayı nasip eylesin inşallah. Azerbaycan Bakü'den Bekir ve Vugar Beyler dostluğun ebedi olduğunu hatırlatıyorlar bizlere. Can Azerbaycan'a kucak dolusu sevgiler, selamlar. Ankara'dan Özlem Hanım, eşi İsmail Bey ve kuzenleri Ceylan ile Cemil Beylere selamlarını iletiyor. Çorlu'dan Pınar Hanım, eşi Levent Bey'e en içten duygularını iletmemizi rica ediyor. Ankara'dan Mükremin Bey ve elektrikçi mesai arkadaşlarına selamlarını iletmiş Nurettin Reçber bizlerle.

0: benzer.
1: Mehmet Şahin Beyefendi, hayırlı akşamlarınız olsun. Osmanlı'da okuyan oğlum Muhammed Kadir Şahin için bir eser demişsiniz. Şimdiki eserimizi armağan edelim. Resimler benden, sizden. Sivas'taki annem istek atmak istiyorum diyor. İsmi Güler. Güler Hanım'a bu güzel eseri armağan edelim. Öykü Ada. Evet, Çorlu'da şöyle bir bakalım. Aykan ve Fatih'e selamlarımızı iletmiş olalım bu güzel eserle birlikte. Son olarak da şöyle bir bakalım bu güzel eseri. En zor günlerimin sınırına olan sevgili Barış Kasabı İsmail işletene armağan olsun deniliyor. Eşim Barış Rollas'a armağan olsun denilmiş. O kadar çok karışık geldi ki mesaj. Evet, Hakan Özer, bu güzel eser sana ve sevdiklerine de armağan olacak. Zara bizlerle birlikte.

Geldik mi ayrılığın sonuna sevgili dinleyenler? Geldik. Allah nasip kısmet ederse yarın yine aynı saatte Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati kaldığı yerden huzurlarınızda sizlerle birlikte olacak. Kalbinizden, gönlünüzden, yüreğinizden her ne geçiriyorsanız ve sizin için de hayırlısı olacaksa Rabbim bütün dualarınızı kabul eylesin. Hoşçakalın.

0: Özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: Hayatın olağan akışı içinde galiba hemen hemen hepimiz yazın gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Bugünlerde yine İstanbul'da hava biraz serinledi. Açıkçası benim bir numaralı gündem maddem bu diyebilirim. Hoş geldiniz. Burası Radyo 7. Kaan'la Gece Ses Ver vakti saatlerimiz 22'yi gösteriyor. Bu gecede 2 saat boyunca her zaman olduğu gibi çok özel, çok güzel şarkılara kulak vereceğiz. Ve tabii ki sizin mesajlarınız da olacak. Bu gece çok özel şarkılar var.

Sen de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. 0507 977

0: alışamadım.
1: Yalnızlığı yalnızca biz seçersek sevimli ve güzel olabilir. Ona zorunlu olursak bizim için hiç de keyifli bir tarafı yok. Kim sever ayrılığı? Hele çok değer verdiğimiz, sevdiğimiz, bizim için çok şey ifade eden bir insandan ya da o insanlardan. Ama hayattaki mecburiyetler, şartlar, hayatın kendi akışı bizi bambaşka yerlere sürükleyebiliyor, öyle değil mi? Ve günlerimiz özlemle geçiyor.

gecelerin çok sevilen, çok dinlenen, eşe dosta çok tavsiye edilen programı Kaan'la Geceye Ses Ver başladı ve devam ediyor. Bu gecede her gece olduğu gibi sıradaki şarkıları sevdiklerinize armağan edebileceksiniz. Tüm Türkiye'den ve dünyanın her yerinden mesajları bekliyoruz ve ama özellikle bu gece yeni dinleyenlerimizle tanışmak istiyoruz ve yine özellikle İstanbul'dan mesaj bekliyorum. Bakalım İstanbul'un nerelerinden, hangi ilçelerinden bizi dinliyorsunuz? Yazın, tanışalım ve bu harika şarkıları siz de sevdiklerinize armağan edin. E bugün de işten sonra gelin şimdi Selami Şahin'e kulak verelim. Tanımam senden başka.

0: gezdik bir uçurum.
1: Gerçek manada bir insanı tanımaya başlayınca, onu keşfetmeye başlayınca, hele ki doğru, düzgün, temiz bir insansa, bambaşka şekilde sevip bağlanıyoruz, öyle değil mi? O noktadan sonra artık gözün, kaşın, fiziğin, saçın çok bir önemi kalmıyor, öyle değil mi? Bambaşka şeylere aşık oluyoruz, bambaşka özelliklere, güzelliklere tutuluyoruz. Tabii ister istemez insan ilk etapta dış görünüşe bakıyor. Ama onun altı boşsa hiçbir şey ifade etmiyor, öyle değil mi? Onun da altı doluysa çifte kavrulmuş, ne güzel. Hem dışı hem de içi güzel insanlar.

0: şarkı.
1: Hadi gelin bu gece yeni dinleyicilerimizle tanışalım ve özellikle İstanbul'dan mesaj bekledik. Bakalım İstanbul'un hangi ilçelerinde bizi dinliyor sevgili değerli dinleyicilerimiz. Hayırlı akşamlar, ben İstanbul'dan Esma, Sakarya'ya selamlarımı gönderiyorum. Bizim için de güzel bir şarkı çalar mısınız demiş. Memnuniyetle çalarız, biz de Sakarya'ya 54'e selamlarımızı gönderdik. İstanbul Başakşehir'den iki gündür bizi dinleyen Mustafa kardeşimiz eşi Tuğba'ya bir şarkı armağan etmek istiyormuş. Öncelikle aramıza hoş geldiniz. En güzel şarkıları gün boyunca, gece boyunca size ulaştırmaya devam edeceğiz. Hiç merak etmeyin. Zehra yazıyor İstanbul'dan. Çok ama çok özlediğim Orhan'ıma sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Yine Başakşehir'deyiz. Ramazan sıradaki şarkıyı tüm emniyet mensuplarına ve özel güvenlik olarak çalışan arkadaşlara armağan ediyorum diyor. Onları da selamlayalım şimdi.

Bazen düşünüyorum, taş kalpli dediğimiz zaman acaba taşlara haksızlık ediyor muyuz diye. Onların bile bir noktası var, ortadan çatlıyorlar. Ama bazı insanların kalbi taştan da katı. Hiçbir şey o kalpleri yumuşatamıyor, o kalplerin içine giremiyorsunuz. Önemli mi? Değil. O kadar katı kalpli insanların hayatımızda olmasının hiçbir anlamı yok. Biz onlara bir anlam yüklersek onlar anlamlı hale geliyor. Yani kimseyi gözümüzde büyütmemek lazım. Çünkü biz dinlersek onlar konuşabilirler ya da konuşmalarının bir anlamı var. Biz umursarsak onları bizim için değerlidir. Bugün vazgeçersek artık yarın onlar bizim hayatımızda olmayacak. Her şey bize bağlı.

olanlar. Antalya'dayız. Serkan sıradaki parçayı Can Parçam Sultan için çalar mısınız demiş. Kardeşim sen istersin de biz çalmaz mıyız? En güzellerini çalarız hem de. Sıradaki şarkı Bolu'da sizi dinleyen canımdan çok sevdiğim eşim Muhammed Köksal'a gelsin diyor Canan Hanım. Ben Pınar, eşim Cihan Turgut için bir şarkı istiyorum. Ahmet Kaya'dan olursa sevinirim. Onu çok özlediğimi, sevdiğimi de söyler misiniz diyor. Memnuniyetle. Trabzon'dayız, Karadeniz'de. Vedat, ben sıradaki parçayı Yüreğimin Rüzgarı dileğime armağan ediyorum diyor. Mardin'deyiz şimdi. İyi yayınlar Kaan Bey, ben Ahmet. Sıradaki şarkıyı seviyorum deyip sevmeyi bilmeyenlere armağan ediyorum diyor. Mardin'e de selamlarımızı gönderelim. Hatay'dayız. Adem Toprak, dört yolda tırda dinliyorum sizi. Sıradaki eseri öz trans çalışanlarına armağan ediyorum diyor. Biz de bu vesileyle kaptanlarımızı selamlayalım. Sadece kaptanlarımızı değil diyor. Mardin'e

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

Derler ya, şikayet ettiğiniz hayat belki de bir başkasının hayalidir diye. Hayatın tamamı zaten olumsuz olamaz. Zaman zaman olumsuzluklar üst üste gelir. Zaman zaman güzellikler peş peşe gelir. İnişli çıkışlı, üç aşağı beş yukarı herkesin hayatı böyledir. Zenginlikse sadece kaygıyı giderir. Mutlu olmaya tek başına yardımcı olmaz. Öyle olsaydı zenginler bu dünyanın en mutlu insanları olurdu.

İstanbul Ümraniye'deyiz. Figen kardeşimiz yazmış bize, Batman'da bulunan iki gözüme, hasretime armağan ediyorum. Orhan, seni çok seviyorum demiş dinleyicimiz. Selamlar, dünyanın en güzel şehri, İzmir'in en güzel ilçesi Narlıdere'den yazıyorum. Sıradaki şarkı benden sizlere, sonra bizlere gelsin. Berberiniz Erkan'dan saygılar sunuyorum efendim demiş. Erkan Bey, ne güzel yazmışsınız. Hem size hem de tüm esnafımıza selamlarımızı gönderelim. Gecenin bu geç saatlerinde bizim için hizmet veriyorsunuz. Hayırlı işler, bereketli kazançlar. Hadi bakalım devam edelim. Yalova'dan yazıyor Yıldız. Sıradaki şarkı çocuklarımın biricik babası Murat Han'a gelsin. Onu çok seviyoruz demiş. Allah başlasın diyelim çocuklarınızı. Ailenizde size mutluluklar dileyelim. Edirne'den Damla Örs, ilk defa yazıyorum. Sıradaki şarkıyı Özay Elmas'a armağan ediyorum. Onu çok seviyorum ve çok özledim. Söyler misin abicim demiş. Böyle kibar bir istek geri çevrilebilir mi?

dünya telaşına öyle bir kaptırıyoruz ki kendimizi, öyle bir savruluyoruz ki zaman zaman koşturmaktan, acele etmekten durup yaşamaya fırsat kalmıyor. Aslında hayat tam da durup yaşamak değil mi? Mesela acele etmeden sakin sakin en sevdiğimiz semti gezmek. Bir yerde acele etmeden oturup 15 dakika 20 dakika soluklanıp güzel bir çay içmek. Bir kitabı okumak 2 saat boyunca belki bir bankta. Keşke böyle bir hayatımız olsaydı ama pek çoğumuz sadece koşturuyoruz. Yine büyük şehirlerde işe gitmek gelmek bile 3 saati buluyor. Ekleyin üstüne bir 8-9 saat ve ne kaldı? Bir uyumaya vakit. Bir de sevdiklerimizi görebilirsek 1-2 saat onları görüyoruz değil mi? Peki yaşamak gerçekten bu mu? Sorsak çoğumuz hayır diyecek. Ama kendimize bir zaman oluşturmamız lazım, öyle değil mi?

Almanya'dan bir dinleyicimiz son derece duygusal bir mesaj göndermiş. Selamlar, ben Bayram Ali, Almanya Stolberg'den, ya da Stolberg'tir belki. Bugün Almanya'da Babalar Günü ve eşim Edibe'nin doğum günü. Sevgili kızım Esra ve damadım Aykut'un evlilik yıl dönümü. Hepsinin aynı güne gelmesi harika gerçekten de. Oğlum Cemil ve gelin kızım Kübra, torunlarım Ceylin, Kerem ve Umut'un yanlarında huzur bulduğum ve güvendiğim sizlersiniz. Zamanla birlikte büyüdük, değiştik. İçimdeki sevgi hep aynı kalacak. İyi ki varsınız. Sıradaki parçayı bizlere ve Radyo 7 dinleyenlerine armağan ediyorum. Ve tüm çalışanlarına selamlar, sevgiler gönderiyorum demiş. Ne güzel, çok duygusal yazmışsınız. Biz de bu özel günlerinizi toptan bir kutlayalım, selamlarımızı gönderelim. Aksaray'dan Tuğrul'sa, benim için bir şarkı çalar mısınız? Minnettarım, teşekkür ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Eksik olmayın. İyi ki varsınız.

de gönülden dinliyorum. Hak eden, iyi niyetli, temiz insanlar çok mutlu olsunlar. Herkes kalbinin ekmeğini yesin derler ya. Çok güzel bir söz, ben de severim. Bizimle anlaşamayabilirler, bizi sevmeyebilirler. Aynı yolda yürüyemeyebiliriz. Önemli değil. İyiler hep mutlu olsun. Edirne Mecidiye Köyü Küçüklü Market'ten iyi yayınlar. Sıradaki şarkıyı tüm dostlara armağan ediyorum diyor Emre kardeşimiz. Biz de bol hayırlı, bereketli kazançlar dileyelim. Samsun'dan Muharrem, 7,5 yıldır çalıştığım şirketten yarın ayrılıyorum sağlık problemleri nedeniyle. Sıradaki şarkıyı sadece bana armağan eder misiniz? Kolay gelsin demiş kardeşimiz. Öncelikle geçmiş olsun Muharrem kardeşim. İnşallah ciddi bir şey yoktur. Hiç üzülme iş yerinden ayrıldın diye. Rabbimiz bir kapıyı kapatır, başka bir kapıyı açar. Rızık ondan. Sana sağlıklı, güzel yıllar diliyoruz kardeşim. Bu şarkıyı da sana armağan ediyoruz.

Bartın'dan Kemal kardeşimiz yazmış. Selam Kaan abi, iyi yayınlar, seni çok seviyoruz. Benim için de bir parça çalar mısın demiş. Çalmaz mıyım değerli kardeşim? Sıradaki şarkıyı üzerine alınabilirsin, senin için de çalacağız. Çorum'dan Muammer Kayabaşı, sıradaki parçayı çok sevdiğim eşim Yasemin'ime armağan ediyorum ve tüm tanker şoförlerine demiş. Kolay gelsin diyelim. Mertcan İnci, Sevda Süleymanoğlu, evlenme teklifi pazartesi Sezgin Galip Esen Kuaför. Bu şekilde bir mesaj gelmiş. Artık kelimeleri birleştirip anlamlı bir cümle haline getirebilirsiniz. Arsuz sahili ve enfes dalga sesleri eşliğinde Sol Ses Radyo 7 dinliyorum Kaan Bey, ben İrem. Sıradaki şarkı iki güzel kalbe armağan olsun. Ne güzel tarif etmişsiniz, canımız istedi şimdi orada olmayı. Kaan Bey, Sakıt Yaylası'ndan ben Nazlı, oğlum ve kızım için gönüllerini yumuşatacak bir şarkı rica ediyorum. Ne güzel yazmışsınız. Nazlı Hanım, yüreğinize sağlık. Bu güzel şarkıyı kabul ederseniz size armağan edelim.

Derler ya, doğduğun ev kaderindir diye. Aslında kardeşler arasındaki duruma göre hepimiz çok erken zamanlarda üzerimize bir rolü yapıştırıyoruz. Kimi evin yaramaz çocuğu, kimi sakin, kimi derslerinde başarılı, kimi özgürlüğüne düşkün. Aslında biraz da kumaş meselesi bu. Ama kimsenin kendini bu dünyada ayrıcalıklı hissetmesini kabul etmiyoruz, değil mi? Herkes aslında eşit baktığınız zaman. Kimse de kimseyi çekmek zorunda değil. Yani o öyle istiyor, onu seviyoruz diye de buna katlanmak zorunda değiliz. Çok güzel bir söz var. Hayır diyemeyenin evet'i de evet değildir derler. Aslında hayat hayır dediğimiz yerde başlıyor. Orada var olmaya başlıyoruz. Kafa Oğlu ekibi olarak sizi keyifle dinliyoruz. Eskişehir'de Semiye Kızılcık Gece Vardiyası'nda bizi dinleyen arkadaşlarıma armağan ediyorum diyor. Emekçi kadınlarımıza kolay gelsin diyelim. Manisa'dan Tayfun Yılmaz, o da vardiyadaymış. 4-12 Vardiyası'nda çalışan tüm emekçilere Müslüm Gürses'ten bir şarkı çalar mısınız? Az önce dinlettik. Umarım siz de denk gelmişsinizdir. Şimdi gelin yine çok sevilen bir başka isimle, Sibel Can'la programımıza devam edelim. Eskilerden güzel bir şarkı, Unuttu Seni.

0: yanan zaman.
1: Bazen bir insan için, bazen bizzat kendi lehimize, bazen dünyanın tamamı için bakış açımızı değiştirdiğimizde bir kırılma noktası yaşarız ya. O kırılma noktası çok önemli. Bu hem en büyük acımız, üzüntümüz olabilir, hem de aydınlandığımız gün olabilir, değil mi? Bu hatalardan uzaklaşmak, kendimiz için yaşamak, artık kendimizi başkalarına adamamak. Biz adak değiliz. Hediye olarak da gönderilmedik. Tabii ki düşüneceğiz, iyilik yapacağız ama biz de varız bu dünyada. Kaan abi Alanya'dan Okan Özdemir ben. Sıradaki şarkıyı Balıkesir Kepsut'taki Sude'ye armağan ediyorum. Abicim ben Türkiye'nin baş şehri Ankara'dan Mükrem'in sıradaki şarkıyı Mehmet abime armağan ediyorum diyor. Memnuniyetle onun için de çalacağız. Yozgat'tan taksici Zeki, yeğenim Ali Osman Ayaş, Müslümcan ve oğlum Ali İhsan Demircan'a, Eren Kökçü'ye güzel bir şarkı çalar mısınız? En güzellerini çalarız. Kaptanlarımızı da selamlayalım.
2: Bunca yıl herkesten kaçtın, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

Sen de radyoya diye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. Geceler...

Hadi gelin bu güzel şarkıların ardından hızlıca bir mesaj turu atalım. Hayırlı geceler, hayırlı nöbetleriniz olsun. İstanbul Küçükçekmece'den Mustafa Yarar ben. Sıradaki şarkıyı eşime, iki oğluma ve iki gelinime hediye ediyorum diyor. Biz de geniş ailenizde size mutluluklar diliyoruz. Allah bağışlasın, sağ olun, var olun. Berkay Asma, iyi geceler. Sıradaki şarkıyı İstanbul Pendik'te bizi dinleyen İsmail Teber'e armağan ediyorum diyor. Pendik'e de selamlarımızı gönderelim. Sağ olun, var olun. Bugün sevgili eşim Mehmet'in doğum günü, onun bu özel gününde Ahmet Kaya'dan bir şarkı çalmanızı rica ediyorum demiş. Ki dinlettik bugün, Antalya'dan Nevin Hanım. İyi ki doğdunuz. İsminiz neydi? Mehmet Bey. İyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız. Sivas Gürün'den selamlar, hayırlı geceler. İsmim Murat Bayırtı. Sıradaki şarkıyı canım eşime ve çocuklarıma, aynı zamanda Sivas'a armağan ediyorum. Yiğidolar 58, selam olsun İstanbul'dan size. İstanbul'dan, Nur'dan, eşim, hayat arkadaşım, her şeyim Ferdi'ye. Sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Lütfen bu sefer onu çok sevdiğimi de söyler misiniz? Söyleriz tabii ki, Nur'dan ve Ferdi için çalıyoruz. Bir

programımızın son yarım saatine girmek üzereyiz. Bu da demek oluyor ki mümkün olduğunca mesajlara daha fazla yer vereceğiz. Ankara'dan Alaaddin sıradaki parçayı tüm dinleyenlere armağan ediyorum diyor Murat Demirci. Afyonkarahisar'dan selamlar. Gecemin tek radyosuna Radyo 7'ye selam olsun. Eşim Gülcan için sıradaki şarkı istiyorum. Sağlıcakla kalın, kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum. Ne güzel değil mi yüreğinizden kopan bu güzel sözleri bize ulaştırmanız. Kahramanmaraş'tan Elif, Rabbimin en güzel hediyesi olan yakışıklıma sıradaki şarkıyı armağan ediyorum ve onu çok seviyorum diyor. Konya'dan Mehmet yazıyor. Şu an eşimle dinliyoruz sizi, hayırlı yayınlar. Mehmet Bey ve eşi için de çalacağız. Balıkesir Savaştepe'den ben Gamze. Çayımız elimizde, sessizlik, sakinlik. Emine ablamla sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı ablama armağan ediyorum. Sevgi ve saygılarımızla. Bizden de Balıkesir'e, Savaştepe'ye selamlar. Bu şarkı da sizin için geliyor.

Selamlar, ben Berna Yelda. Canımdan çok sevdiğim, kalbimin sahibi eşim Alice Sökmen'i armağan ediyorum ve onu çok seviyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Tahan abi, hayırlı geceler. Bugün doğum günüm abi. Sana zahmet olmazsa güzel sohbetinle güzel bir şarkı armağan eder misin? Kolay gelsin demiş kardeşimiz Muhammed Ali Çalışkan. Kardeşim, doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Yeğenim var, ona şarkı armağan etmek istiyorum. Mehmet Şirin Çağlı'ya armağan ediyorum diyor Baran sıradaki şarkıyı. Hadi gelin şimdi Orhan Gencebay'a kulak verelim. Yine en sevdiklerimizden biri, hem de orijinal kaydıyla, Benim Dünyam.

bulamazsın. Seni benim gibi seven bulamazsın diyoruz ya onlara. Zannediyoruz ki bu söz onlara etki edecek, tesiri altında kalacaklar ve değişecekler. Onlar zaten bizim gibi seven insanlar aramıyorlar ki. Onlar kendi egolarını besleyecek, kullanacak, atacak bir kenara. Böyle insanlar peşindeler maalesef. Samsun'a giderken dinliyoruz. Yolda olan herkese hayırlı yolculuklar diliyorum diyor Sercan. Sana da hayırlı yolculuklar. Bandırmadan Cenk, sizi severek dinliyorum. İyi ki varsınız. Sıradaki şarkı.

şarkıyı sevdiğim Serap'a armağan ediyorum diyor. Serap için de çalacağız. Yağmurlu bir Samsun gecesinden sıradaki şarkıyı kardeşlerim Furkan Gülgör'e ve Emre Yavuz'a armağan ediyorum diyor Özkan kardeşimiz. Teşekkür ediyoruz. Yağmurun tadını çıkarın. Burak Cam Kütahya Şahin Tepesi'nden dinliyorum. Sıradaki şarkıyı sevip de kavuşamayanlara armağan ediyorum diyor. İyi geceler dilekleriyle.

yandan bu enfes şarkılara kulak verirken bir yandan da yeni dinleyenlerimizle tanışıyoruz. Ne güzel değil mi? Kaan Bey, ben Beyza. Arabada giderken dinliyoruz seni. Sıradaki şarkıyı eşim Erol'a armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Kazasız belasız yolculuklar. Giresun'dan Nurcan, severek sizi dinliyoruz ve çalışıyoruz. Sıradaki şarkıyı çok sevdiğim iş arkadaşlarım Elif, Dilara, Neriman ve Gönül için istiyorum. 12'de çıkacağız demiş. Yetiştirdik. İnşallah dinliyorsunuzdur. Bolu Gerede'de bizi dinleyen Muhammed abime armağan ediyorum. Melike ismim. Sıradaki şarkıyı Muhammed kardeşimiz için de çalacağız. Bandırma'da bizi dinlemekte olan kardeşim Ali Kutluay'a, Fatma Akdemir'den güzel bir şarkı armağan eder misiniz? Tabii ki Ali Bey ve Fatma Hanım için de çalacağız. Aksaray'dan Hilal, ben eşim Kadir Koç'a selamlarımızı gönderiyorum. Bugün evlilik yıl dönümümüz. İyi ki sen ömrüm diye yazmış. İlk defa mesaj atıyorum abi demiş. Radyo 7 ekibine ve Kaan abime selamlar. Konya Kadın Hanım'dan yazıyorum Şeyda ben. Biricik eşim Ebu Bekir Acar'a armağan edebilir miyiz? Umarım bu kez duyar, onu çok özledik diye eklemiş. Memnuniyetle Allah kavuştursun diyelim. Birbirini seven, özleyen tüm dinleyenlerimize gelsin bu şarkı.

yanlış bir şey yapıp pek çoğumuzun bundan faydalanması yerine doğru bir şey yapıp kimsenin faydalanmamasını tercih edebilirim ben. Önemli olan faydalanmak değil, önemli olan doğru bir şeyler yapabilmek hayatta. Kimseye bir faydası olmasa da. Hüseyin Soyaltın, İstanbul Sancaktepe'den yazıyorum. Sıradaki parçayı Türk Silahlı Kuvvetleri personeline ve özel güvenlik personeline armağan ediyorum. Selamlar, sevgiler demiş. Her birine ve sizi selamlıyoruz. Kaan Bey, iyi yayınlar. Aşkım Orhan için bir parça istiyorum ve onu çok seviyorum diyor Sıdıka Hanım. Bakalım diğer mesajlara. Ankara'dan Elif ve Azra, sıradaki şarkı Canımız Babamız Seçkin'e gelsin, seni çok seviyoruz babam diye yazmışlar. Malatya'dan Eşimle Sizi Severek dinliyoruz, sıradaki şarkı Biricik Eşime Yakuba ve Kızım Umay'a gelsin, sizi çok seviyorum demiş. Edirne Uzunköprü'den Baran Barış Güneş, Uzunköprü halkına Müslüm Gürses'ten bir şarkı gelir mi? Bugün dinlettik ama başka bir gece çalarız. Şimdi Bergen'e kulak verelim. Baran, senin için de çalıyoruz.

0: Kolay kolay gelsin dostlarımız da dinliyoruz sizi. İyi ki varsınız. Sıradaki parça Cengiz ailesinden Ok ailesine gelsin, seviliyorsunuz demiş. Teşekkür ediyorum. Önemli bir karar almak zorundayım ama verdiğim karardan pişman olursam diye endişe ediyorum. Bu zor karar için beni yüreklendiren can dostum Ayşegül Turbut'a sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demiş. Ben de bir şey söyleyeyim o zaman size. Çok severim o sözü. Herkese danış ama tek başına karar ver demişler. Ferdi için çalıyoruz sıradaki şarkıyı. Antalya'dan Sevda. Oğlum Oğuzhan'a ve yanında bulunan arkadaşlarına armağan ediyorum diyor. Mersin'den Gülnar. Gülnar'dan İsa Tefek sıradaki şarkıyı eşim Ayşe'ye, çocuklarım Talha ve Mire'ye armağan ediyorum. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum. Soner Kaan Yavaş, Büşra Yavaş için sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Bekliyorlar radyo başında diyor Bahar kardeşimiz. Bu harika şarkıyı size armağan ederim.
1: Tazele derdi tazele, beni en başa yasele,

0: yandı, yürek yandı.
1: Bursa'dan yazıyorum, Afyon Emirdağ'da bizi dinlemekte olan Vedat Basut'a sıradaki şarkıyı armağan ediyorum ve onu çok seviyorum. Ömrüm boyunca da seveceğim diyor dinleyicimiz. Afyon Karahisar'dan selamlarla Murat Demirci ben, gecemin tek radyosu Radyo 7'ye selamlarımı gönderiyorum demiş. Mustafa Konya'dan Adana'da bulunan Fidan'a sevgi ve saygıyla tüm parçaları armağan ediyorum diyor. Bursa'dan Özlem sıradaki parçayı Serkan Doğan ve arkadaşlarına armağan ediyorum diyor. İyi geceler sıradaki şarkıyı tüm gurbette bizi dinleyen sevdiklerime armağan ediyorum diyor. İsmini yazmayı unutmuş. Adamsın kardeşim. Onlar seven aramıyorlar gerçekten. Ankara'dan taksici Serdar, değil mi kaptanım? İşte sizin gönlünüzden geçenlere tercüman olabildiğimde ben de çok mutlu oluyorum. Rize İyidere'den vinç operatörü Tuğrul, İyidere Liman projesinde çalışan tüm çalışanlara, operatör arkadaşlara, kask taş çalışanlarına güzel bir şarkı istiyorum.

Doğmuş saatler. Bu da demek oluyor ki bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün bol bol mesaj okuduk, farkında mısınız? Nasibimiz bolmuş. Darısı diğer programlara diyelim. Ben huzurlarınızdan ayrılıyorum. Güzel bir gece diliyorum. Radyo 7'de kalmaya devam edin. Az sonra Talha Bora Öge yayında olacak. Birkaç dakika sonra yeni bir güne gireceğiz Allah'ın izniyle. Yarın da programımız var saat 22'de. Yine Radyo 7'de sizi bekliyor olacağım. O zamana dek kendinize iyi bakın. İyi geceler, mutlu yarınlar.

0: Faras İnşaat sunar. Gölgesizlerle başlıyor.
1: Talha Bora Öge Konya'da. Gölge ve ekibi 16 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20'de Şiir Türkü konseriyle Konya Esnaf Sanatkarlar Odası konferans salonunda sahne alacak. MSO organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.

0: yalnızlık.
1: Çekilmiyor bu yalnızlık, gel diyenler için, bir nebze yalnız olduğunu düşünenler için o yalnızlığı paylaşmaya geldik. Radyo dinleme imkanınız varmış ki beni duyuyorsunuz. Artık yalnız değilsiniz. Anlatacağım, söyleyeceklerim var, dinleteceklerim var. Sonuçta aynı vakitleri paylaşacağız. Aslında karşılıklı. Ben de bu stüdyoda yalnızım. En azından öyle görünüyorum. Sen dinleyerek benim yalnızlığımı gidereceksin. Ben de anlatarak senin. Programı beraber yapıyoruz. Vesselam. Faydalı olsun diliyorum dinleyen herkes için. Burası Radyo 7. Hoş geldiniz. Gölgedesiniz.

sadrımı genişlet. İşimi kolaylaştır. Dilimdeki düğümü çöz. Sözlerim anlaşılsın. Yurt içinde, yurt dışında, ilk kez dinleyen veya yıllardır dinleyen her kimseniz, her neredeyseniz, ne iyi ettiniz de geldiniz.

0: Bir garip kul dertlerinden dert yanmış. Bir gönül ehline demiş hafız, dertlerim bitmiyor. Biri bitiyor, diğeri başlıyor. Bunlar bir gün dinecek mi? Bu gam bir gün geçer mi? Gözlerimde cevap çok manidar. İki damla. O hikmet ehli der ki, sen sana gelene sevinmeyene kadar, gidene de üzülmeyene kadar dert üstüne dert verilecek.
1: Gölge sizlerle.

güçsüz olabilirim. Ama bu güçsüz olduğum anlamına gelmez. Keyfim olmayabilir. Ama bu bıkmış olduğum anlamına gelmez. Bazı insanları sevmiyor olabilirim ama bu kin güttüğüm anlamına gelmez. Ve bazı şeylerden yorulmuş olabilirim ama pes ettiğim anlamına gelmez.

şiiri geçen okumuş muydum bilmiyorum. Ama şimdi karşıma çıktı, şu şarkıdan önce olur be. Diyor ki yetmedim ardından koştuğum. Ne olur bir yerde dur be. Geceler boyu hayalini kurduğum. Bir rüyamı olsun. Hayra yor be. Hayra yor.

Ya bir adam her şarkıyı güzel söyler mi ya? Bir adamın sesi hiç mi böyle bir kaymaz? Nasıl güçlü bir ses, nasıl güçlü bir yorumdu. Allah rahmet eylesin Müslüm Gürses. Peki, şimdi bir kamyon arkası yazısı söyleyeyim. Öyle devam edelim. Gönül bağı koparsa, ayak bağı olur insan.

normalde birinin omzuna dokunsanız, koluna dokunsanız ya da o sizin işte elinizde kolunuz omzunuza dokunsa bu tepki vereceğiniz bir şey değildir. Ama eğer bir kırık, bir çıkık, bir çatlak varsa, dokunan haberi yoksa sizden böyle çok sert bir tepki görebilir. Böyle ani çığlık atarsanız dur dersiniz böyle bir, değil mi? Bunu niye anlatıyorum? Bazen sizin normal gördüğünüz bir cümleye, bir davranışa karşınızdaki böyle çok büyük bir tepki verdiğinde benim bu örneğimi hatırlayın. Demek ki sana o normal gelen cümlenin altında bir yara var. Ya. Yarası varsa baba, tepkisi de olur.

Başkaları üzülmesin diye kendimi üzüp durdum. Başkaları kırılmasın diye kırdım kendimi. Başkaları mutlu olsun diye sürekli erteledim kendimi. Tüm bunlara rağmen büyük vefasızlık gördüm. Öğrendim ki fazla fedakarlık insanları nankör ve vefasız yapıyor.

0: kalbin bir başkasın. Beni bu rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yolum. Bunu unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.
1: Talha Bora Öge, Namı Diğer Gölge yayında.

0: Aç mevsim geldi geçti aradan, sitem taşlarını yedim her yandan. Yar hasretiyle sınar beni yaradan.
1: Yolunda her şey.
0: Kendime fayda etmez sözlerim, ama ne duruyorsun? Ağlasana gözlerim. Çok kalemleri kırdım, ne karalar yazan. Huzur bulmasın aramızı bozan. Öyle bir güzel ki şu sinemi yakan. Kendime fayda etmez sözlerim. Durma be, ağlasana gözlerim.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum. Ama ben seni yaşıyorum.

0: iki elin kanda olsaydı dinleyeceğiz. Kim için iki elin kanda olsa hareket edersin? Evet. Bazen öyle nedenlerin vardır ki ayakta durmak için. Onlara gülerken her gördüğünde neden pes etmediğini ve kendindeki gücü nereden aldığını bir kez daha hatırlarsın. Bazen kendinden bile umudu keser de sadece ailen için yaşarsın.
1: Gölge sizlerle.

0: Talha Bora Öge Konya'da. Gölge ve ekibi 16 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20'de Şiir Türkü konseriyle Konya Esnaf Sanatkarlar Odası konferans salonunda sahne alacak. MSO organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.
1: Faras İnşaat katkılarıyla Gölge sizlerle devam ediyor.

Peki sıradaki şarkıyı bizi sadece dinlemekle kalmayıp tavsiye eden, dinleten tüm canlara armağan edelim.

Olmuyorsa zorlama. Orada öylece bırak. Sorun ne sendedir ne de sevgini gösterme şeklinde. Bazıları sevilmekten, bazıları da vardır ki sürünmekten hoşlanır. Hepsi bu.

desen. Öyle yalnızım ki koskoca dünyada sen gör. Çöküyor üstüme maziden kalınlar. Sen dalımdan düşerken sararan yapraklar biraz hüzün, biraz özlem, biraz hasret kokar. Pişmanlıklar ve sistemlerin bini bir para. Gönül yorgun, nefesim yorgun. Sessizliğin ortasında.

Aslında sözüm kor bir ateş, aklım gönlüme, gönül sevdiğine dargın. Buğulu gözlerim zemer yıkışını yaşıyor. Buz tanesi damlalar yanağıma süzülürken, gecenin zifir karanlığında ne bir ses var, ne bir dost var, ne de bir nefes benimkinden başka.

herkes sende bir şey bırakır. Öyle ya da böyle. Kimi doğru insandır, mutluluk bırakır. Kimi yanlış insandır, tecrübe bırakır. Bir de gerçekten çok iyi birine denk gelirsen, işte o sende iz bırakır.

Şimdi bir kelime var. Bu tek kelime acayip bir kelime. Mesela nice yükler taşırsın, yorulmazsın. Boyuna, posuna, ağırlığına bakmadan seni yormaz. Fakat bu kelime var ya, öyle bir kelime ki, bir gün biri sana söylerse ki hiç istemem duymanızı, 40 kemiğinizi kırmış gibi olur. O kelime şu: yapmasaydın.

Anlatayım halimi dostlarıma. Deyim ki şu bağrımı taş ettiler. Ben razı değildim bu kadar gama, küllenmiş ateşimi kor ettiler. Beladan kurtulmayan şu garip başımı, kırdılar ulan mihrabımın mermer taşını, akıttılar gözümden kanlı yaşımı, şu fani dünyayı bana dar ettiler.

0: Talha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Evet, programımızın bugün de sonu geldi sevgili dostlar. Sosyal medyadan bana ulaşmak isterseniz tüm platformlarda Talha Bora Öge yazmanız yeterli. Hesaplarım resmidir, onaylıdır. Sahte hesaplara gitmeye lüzum yoktur. Mesajlarınızı okuduğumu da bilin. Peki bugünün duası ne olsun? Hani dedim ya, sahte hesaplara girmeye lüzum yoktur diye. Allah verdiğine razı olan kullarından etsin. Yan ve yanlış yollara sapanlardan korusun. Bizi de öyle olmaktan muhafaza etsin. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgen varsa yine buluşacağız radyomuz 7'de. O vakte kadar hatırlamakta fayda var. Dün gitti, yarın daha gelmedi. Anı yaşamalı. Cümlemize huzurlu anlar, bendeniz gölgenizden şimdilik

0: Tanha Bora Öge Konya'da. Gölge ve ekibi 16 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20'de Şiir Türkü konseriyle Konya Esnaf Sanatkarlar Odası konferans salonunda sahne alacak. MSO organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.
1: Faras İnşaat'ın sunduğu Gölge sizlerle sona erdi.